şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece, Ankara açık güneşli 33, İzmir güneşli 39, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok, parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Aygün Aydın'la günaydın.
7: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
8: Senin radyodan ne dinliyoruz da hay oluyoruz.
7: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
6: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
3: İnek babası!

kutlarım. Good morning, günaydın, günaydın, günaydın. İyi miyiz, hoş muyuz, güzel miyiz? Günaydın, huzurun tek adresi Aygül Aydın demiş. Aa, çok tatlısınız. Belgin'im, günaydın, Ankara'dan sevgiler. Çok şekersiniz. Yani bir perşembe gününden kalktım İzmir'e, Çeşme'ye. Hiç ayağım denize girmedi diye bir ayağımı denize sokmaya gittim. Yani tüm hevesim buydu. Sanırsın ki bir iki haftadır yıllık izindeydim falan, yoktum piyasada. Mesajlar, bir haftadır yoksun Aygül. Ne zaman döneceksin Aygül? Yani böyle tatil mi yaptım, kaçak göçek mi gittim belli değil. Neyse, sonuçta Çeşme başına gittim. İyi ki güzelleştik vallahi, kafamız rahatladı. Ay, ne kadar güzel bir şey ya vallahi, çok inanılmaz derecede iyi geldi, şükürler olsun. Denize girmek zaten bence dünyanın en güzel şeylerinden biri. Denizi izlemek de çok güzel, denizin üstünde oturmak da güzel. Denizde olan her faaliyet güzel. Koca bir yaz geçti farkındaysanız ya. Geçti diyeceğim çünkü 24 Ağustos artık bitiyor ya. Eylül geldi, okullar açılacak. Daha dün gibi geliyor bu yaz, şunu yapacağım, buraya gideceğim, biraz dinleneceğim diyorduk. Sonra bir bakıyorsun Ağustos'un sonuna gelmişiz. Okulların açılmasına günler kalmış. Akşamları hava artık erken kararmaya başlıyor. Yazlık yerlerde masalar yavaş yavaş toplanıyor. Yani hakikaten zaman hızlı geçiyor. Şu insan bazen 3 güne koca bir yazı sığdırabiliyor mesela. Ben öyle yaptım. Koca bir yazı 3 güne sığdırmaya çalıştım. Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Olan oluyor. Çocukken yaz tatili bitmek bilmezdi. 3 ay bize 3 yıl gibi gelirdi. Şimdi 3 ay gözümüzü açıp kapıyoruz. İşte pazartesi oluyor. Daha haftanın başı diyorsun. Bir bakmışsın cuma oluyor. Ayın biri oluyor. Birkaç fatura ödüyorsun. Bir iki iş yetiştiriyorsun. Biraz üzülüyorsun. Biraz seviniyorsun. Ay bitmiş diyorsun. İşte yıllar da böyle geçiyor. Daha çok zamanım var dediğimiz şey sessiz sedasız azalmaya devam ediyor. Çocuklar büyüyor, okullar yeniden açılıyor. Bizim zamanlar, baktığında okul çantası hazırladığımız yaşlarda olan çocuklarımızın çantalarını hazırlıyoruz. Anne babamızın söylediği bazı cümleleri farkında olmadan biz söylemeye başlıyoruz. İşte böyle hayat büyük olaylardan oluşmuyor aslında arkadaşlar. Yaşam çok hızlı akıyor. Bilmiyorum, yeterli farkındalığı sağlayıp bunalıma soktuysam çok memnun oldum. O zaman hadi kalk. Kilo vereceksen kilonu ver. İstediğin yerde durmayacaksan durma. Hani anladın konuyu. Anladın diye düşünüyorum o konuyu. O. Ha, o işte onu hallet.

bayılıyorum bu şarkıya. Gel bana burcunu söyle. Yay mısın, oğlak mısın? Hadi bu haftalık burçlarını neler bekliyor? Saat 8'e gelsin, bir ayılalım da. Ne bekliyor bakarız.

Ay gücüm diyor. Mesajını aldım. Allah'tan bir işaret istiyordum. Biri bana o işi hallet desin diye bekliyordum. Mesajını aldım. Şimdi avukata gidiyorum diyor. Ya niye beni alet ediyorsunuz kendi işlerinize? Ben size avukata mı gidin dedim. Ne dedim ben? Ha? Ne dedim ben? Ben o işi halledin dedim. Yani zaman geçiyor dedim. Allah Allah. İlla bahane arıyorlar. Ona da beni şey diyorlar. Gel bana burcunu söyle.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
12: Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

bazı şeyler olacak gibi değil ya. Valla ne güzel söylüyor Ersa Üner. Olacak gibi değil. Bazı şeyler böyle işte. Aygül'üm günaydın. Tekrar Ankara'dan Sevtap. Yine güne seninle başlamak güzel artı. Astromatik uygulamayı günümü sormadan geçirmiyor. Eskilerden geleni mi dersin? Yeni teklifler mi dersin? Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar talibim olmamıştı. Ama ne var ki, hayatımda yeni biri var anacığım. Adam sanki durduğu yerde duruyor, öbürleri koşuyor. Bu sadece dondu kaldı vallahi, kafam karıştı. Gerçi eskiden gelenleri kabul etmiyorum, geri çeviriyorum ama hayatımdaki de maşallah. Sanki git yeni birini bul der gibi davranıyor. Tepkisiz duruyor, ben boğa o koç. Ben de baktım hiçbir şeyi çözemedim, sadece yürüyüş yapıyorum. 1976 kafalıyım, kafa karışık Aygül'üm benim. Canım benim, güzelim benim, olur öyle şeyler ya. Yani... tabii hep bir hayat, insan bir aksiyon bekliyor değil mi ilişkiden, yani böyle bir ilişkide sevdiğini göstersin, bir hareket olsun, bir heyecan olsun falan gibi bir düşünce içerisindesin. Sonra acaba kaçırıyor muyum zamanı, bir de o var hani, ya bak bu kadar ilgi duyan da şey var, adam var, acaba kaçırıyor muyum gibi de duygulara da giriyor olabilirsin. Bu yanlış bir duygu bence, bana sorarsan. Şu anki koşulların da önemli olan sana hangisinin daha çok ilgi gösterdiği falan değil bence. Hangisinin daha vicdanlı, daha merhametli, daha adam gibi adam olarak kaldığı önemli. Yoksa kendini sevme işini sen zaten kendin de yapabiliyorsun. Sevgi öyle bir şey değil bence. Sevgi gerçekten huzurlu olduğun hangisiyse, yani yanında hangisinin huzurluysan bence o. Yani artık bir dönem sonra da zaten ona bakıyorsun, bakmak zorunda kalıyorsun. Erkeklerin kafası karışık yani, erkekler genel itibariyle kafası karışık. Bir kere konuşmak istemiyorum, neyse. Şimdi pazartesi sabahı daha ağzımızı açmışız mikrofona. Durduk yere dövüşmeyelim, gerek yok. Günaydın Aygül'üm, hoş geldin. Ben erkenden kalktım, bugün farklı bir şey yapmaya karar verdim. İşe farklı bir yoldan gideceğim. Uzatırım herhalde yolu, seni dinleyeceğim diyor. Güzel haberler alacağımız harika bir hafta olsun inşallah hayatım. Günaydın Aygül Hanım. Bugün bizim nikahımız var. Dünya güzeli eşim Derya'ya sadık kalıp onu üzmeyeceğime söz vereceğim. İyi ki tanımışım onu. Kocaeli'den Orhan diyor. Tüm dostlara selam olsun. Orhancığım çok güzelsiniz. Çok yakışmışsınız. Derya'cığımı da öpüyoruz. Sizlere kocaman sarılıyoruz. Kalbimiz sizinle. Çok çok çok mutlu olun inşallah. Biz çok daha güzel günlerinizi görelim. Ne güzel. Ne güzel.

0: kişinin aynası iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim radyodaydınız. Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor. Günaydın Aygün Nilüfer. Ben sesinizin enerjisiyle haftaya başlamak her zaman gibi çok güzel. Yeni gün, yeni hafta. Size beklediğinizden daha güzel sürprizler getirsin diyor. Aygül seni çok seviyorum. İyi ki varsın hayatımda demiş Tuzla'dan Sibel. Canım Orhan'cığım, size de mutluluklar tekrardan. Şimdi mesajlarınızı tekrar okuyorum. Valla arkadaşlar, yani evlilikte de bence sanki benim görüşüm talep. Yani hep böyle bir kişi ne kadar iyi oldukça talep artıyor. Yani mesela siz olmanız gereken kişilikte birisiniz. Atıyorum işte mesela kadınlar. Adam iki gün diyelim arkadaşlarıyla alırsa...

maça gidiyor. Onun dışında geri kalan 4 gününde adam 5 gününde evinde geçiriyor. Ama akşamları da bir keyfi var halı saha maçı. Kadın başlıyor diyor keşke halı saha maçına gitmese. Keşke işte akşam o şöyle olsa diyor gibi. Diyelim ki adam haftanın 4 günü arkadaşlarıyla ne bileyim dışarı çıkıyor. Halı sahaya da gitmiyor. Keşke haftanın bir günü gitse diğer günler evde olsa diyor. Hep bir talep. Kadınlar için de bu geçerli. Erkekler de aynı şekilde. Ama kadınlar daha talepkar bence ilişkide. Hep bir üstü olsun. Hep bir üstü olsun. Yani maalesef hep bu bir üstü aradığımız için de bu ilişkilerde evlilik bir müddet sonra bana sorarsanız insanın nankörlük seviyesini gösteriyor. Yani ilişkilerde genelde arkadaşlık dostluk ilişkilerimizde de bence böyleyiz. Arkadaşınız daha düne kadar onunla arkadaş olmak için can atarsınız. Arkadaş olduktan sonra vay benimle çok ilgilenmedin, vay bana değer vermedin, telefonumu açmadın. Daha 3 güne kadar hayalini bile kuramadın, bir arkadaşlık hayal ediyordun onun. Ama ne oldu? Şimdi bambaşka bir seviyede onu beklenti haline getirdin. Bence biz ilişkilerin çok büyük nankörüyüz yani. Ben öyle düşünüyorum. Nankörüz yani, bu net. O yüzden böyle nankörlüğünüzü kontrol etmek istiyorsanız ilişkilerde şu anki bulunduğunuz konuma ve duruma size davranılan koşullara rağmen karşınızdaki insanı seviyorsanız orada kalmayı ve onun o sevginizle her şeyini karşılamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bence nankörlük kısmını da bunu da yenmemiz lazım. Bu da bir imtihan, bu da bir nefis diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında her şey sürdürülebilir. Her şey güzel bir şekilde gidebilir. Aygül inşallah hayırlı kandiller, bu akşam uygulama açılır diyor. Ay evet, Google Play'den mail geldi. Erişim engelimiz kalktı. Birkaç gün içerisinde tekrar Google Play Store'da da Androidçilerle onlar da kavuşuyorlar, çok az kaldı.

0: Fincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Kredi.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Bugün Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini, onun merhametini, sabrını, vicdanını ve güzel ahlakını hatırladığımız o çok kıymetli bir gün. Allah'ım ne diyelim, dua edelim. Ben de bugün hepimize bu güzel gün vesilesiyle Allah'ım aklımızı fikrimizi korusun. Bizi öfkeyle karar verenlerden, nefsinin peşinde koşarken doğruyu kaybedenlerden, kendine de başkasına da hayatı zorlaştıranlardan etmesin. Ne diyelim ya, kimseni hakikaten kötülük yapma noktasında olan insanlardan olmayalım ya. Doğruyu doğru görebilecek bir feraset versin bize. Yanlışı fark edebilecek bir vicdan versin Rabbim bize. Bize iyi insanlarla karşılaşmayı, iyi insanların kıymetini de bilmeyi nasip etsin. Kalbimizi kibirden, aklımızı da kötülükten, dilimizi kırıcı sözlerden korusun. En çok ettiğim dualardan biridir. Aman Allah'ım derim ya. Yani kibirden uzak tut, sınama, aklıma kötülük getirme, dilimi kırıcı sözlerden koru. Bazen başımıza geleni değiştiremiyoruz biliyorum ama ona nasıl karşılık verebileceğimizi seçebilecek aklı, sabrı ve metaneti Yüce Rabbim bize versin arkadaşlar. Elinde sigarası. Aklımızı, fikrimizi, vicdanımızı, sağlığımızı, sevdiklerimizi de korusun. İyilikten şaşmayalım. Merhameti, zayıflık sanmayan ama kötülüğe karşı da aklını kullanabilen insanlardan olalım. Çünkü insanın hayatındaki en büyük nimet, bakın, para değil, makam değil, şans değil, aklı selim olmaktır. Allah hepimizi aklı başında, vicdanı yerinde, kalbi temiz insanlardan eylesin. Hani siz sanıyorsunuz ki en büyük sınav para, en büyük sınav makam. Yok öyle bir şey, yok. En büyük sınav aklınız, Allah aklınızı kaybettirmesin.

Kendimi diyor cumada sandım Aygül diyor. Nasıl bir duaydı, ağzına sağlık. Hayatım benim aslında haritama göre gerçekten benden çok iyi hoca olurdu da. Neyse buradan devam ediyoruz. Ben kaptırıp gidiyorum. Bildiğiniz gibi değil bu konular. Bu konular kimde ne var bilmezsiniz. Ben böyle bir kaptırayım bak neler oluyor.

Günaydın ay günaydın. Güne bu sözlerle başlamak, pozitif enerjiyle başlamak demek bizim için diyor. Hayırlı kandiller, iyi haftalar diliyorum. Ümit Zümrüt Tuvan çifti, Tuvan ailesinden Çınarcık'tan selamlar, sevgiler, hürmetler, saygılar bizden efendim o güzel aileye. Amin Aygül'üm, amin, nasıl bir duaydı oh be demiş. Ne bileyim bacım, böyle bir girdim çıktım yani. Neyse, şu an ikinciyi yap desen. Yayladan çıktık, iş yerimize gidiyoruz. Kurtuluş Şafak Oto olarak herkesin kandilini kutluyoruz. Herkesin haftası hayırlı olsun ablacığım, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar yavrum. Aygül Hanım, bizim mesajımızı okudunuz mu? Mola verdik duymadık diyor. Okudum hayatım tabii ki. Aygül, Allah razı olsun şu duanı diyor. Denk geldim ya. Arkadaşlar artık nasibini alan aldı duadan yani. Ettik bitti, kapandı konu. Ben şimdi Instagram canlıyı açacağım. Açmadan önce Lean Kozmetik'in yeni gelen allığını süreceğim şimdi. Çok işim var lütfen.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bireylerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ücretsiz destek sağlıyor. Destekle aile bireylerinin yaşadıkları sorunları birlikte ele almaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri amaçlanıyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Yapılan açıklamada vatandaşların güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılın başından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. En fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile tarife gerilimine ilişkin bu ülkenin ABD'nin bir eyaleti olmadan eyalet olmanın getirilerinden yararlanmak istediğini savundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Bakırköy, Zeytinburnu ve Ok Meydanı yaklaşımında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında akıcılık korunurken kısa süreli yavaş seyrediyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağı ve Uzunçayır çevresinde trafik yoğunlaşırken Ümraniye, Sancaktepe kavşağı kısa süreli etkili seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde büyük ölçüde akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 33, İzmir güneşli 39, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Çok tatlısınız. Ay Instagram nerede diyor. Arkadaşlar Instagram'ı hemen açıyorum. Bu hafta bizi neler bekliyor? Hadi bakalım. Bu hafta dertleri, kederleri, sıkıntıları şutlama haftası arkadaşlar. Şutluyoruz hadi bakalım. Tarık Mengüç abimiz de sıkıntılı bir olay geçirdi. Allah geçmiş olsun diyoruz ona da. Bir hastalık atlattı, şükürler olsun, sonuçları da temiz çıkmış. O zaman şutlayalım hadi bakalım.

Efendim radyo D'desiniz, şutla diyoruz. Ne yapalım, ne diyelim yani? Günaydın Aygül Hanım. Ben yurt dışında olurken radyodan sizi dinleyemedim diyor. Niye dinleyemedin hayatım? Neden? Biz yurt dışında daha güzel çekiyoruz aslında yani. Maalesef ben sizin canlılarınızı niye göremiyorum? Canlı yayınlarım neden açılmıyor acaba demiş. Vallahi bilmiyorum hani. Özel bir şey yapmıyorum. Ha hoş, bana bir şeyde bulunmadıysanız, olumsuz ve negatif bir yorumda bulunmadıysanız genelde engellemiyorum. Ama onun dışında genelde engelleme gibi bir huyum var yani. Genelde bir yanlış anlayınca da engelliyorum. Hani mümkün oldukça sosyal medyada bana karşı yanlış anlaşılmazsanız çok memnuniyet duyarım. Sonra şutluyorum. Şutla. Çünkü arkadaşlar çok şuursuz insan var. Gerçekten şuurunu yitirmiş insan var ve hepsi sosyal medyada mutlu olabilmek için yorum yapıyor. Belki iyi bir şey söylemeye çalışıyorsunuz ama yanlış anlaşılabiliyor. Ben de dayanamıyorum yani artık yanlış anlaşılmaya da sosyal medyada dayanamıyorum. Normal hayatımda dayanıyorum yanlış anlaşılma. Yani yüz yüzeysek dayanabilirim ama görmediğim birinin benim hakkımda yapmış olduğu yoruma dayanamıyorum. O yüzden şimdiden özürlerimi dilerim. Yine de ne kibar bir insanım ya. Yanlış anlaşılmayı bile özür diliyorum. Ay maşallah ya. Ay Allah nazardan saklasın. Günaydın güzel sesli kadın Aygül'üm. Zürih'te kocaman sarılıyorum. Turuncu, kırmızı, kahverengi ve sarı döne döne düşen sonbahar yaprakları. Karıştık kafa karışıklığı olarak. Arkadaşa bir tavsiye. Çantana, arabana, gardırobuna bir de geçen seneki montlarının cebine baksın diyor. Niye baksın hayatım? Niye bir insan geçen seneki montunun cebine baksın? Anlayamadım. Neyse. Günaydın Aygül abla. Dün Miraç Çağrı Aktaş Aydın'dan imza günü vardı. Sizin için de AVM ile gittim konuştum. Bizim Aygül ablamız var, onu da davet edin dedim. Tamam dediler, not aldılar diyor. Çok halis. Bunlar bir menajerlik şirketi ha. Vallahi benim de menajerim yok zaten. Bu işlere bir öğrenemedim gitti. Hava Ana'nın doğum gününü kutlar mısınız bizim adımıza diyor. Hava Ana, iyi ki doğdun bir tanem. Hava Ana, iyi ki doğdun. Günaydın Aygül'üm, hayırlı kandiller. Selamlar Aynur. Günaydın Aygül, geldin mi diyor. Yemin ediyorum bunlar, bak size inanın. Benim müdürüme kurban olsunlar. Benim Fatih müdürüme, Fatih Uslu müdürüme kurban olsunlar. Adam diyor ki dinlenin, kafanızı güzel tutun, iyi olun, sağlıklı olun. Benim için değerli olan bu diyor. Böyle bir müdürüm var benim. Gördüm. Ama benim gerçek müdürlerim sizsiniz. Bir kişi hiç... Geldin mi, canlı mısın diyor bana. Görüyor musun? İnanmıyor. Canlıyım.

Sibel yazmış. Aygül, bugün 24 yılımı doldurdum. Evlilik yıl dönümüm İkizler Burcu'yla ediyor. Canım, haberi var mı 24 yıl olduğundan? O da kutluyordur inşallah.

Ablacığım şimdi geldim radyoda bakıyorum canlı mısın diye. Yapay zeka olduğunu düşünüyorum diyor. Ben de rüzgarlar gör. Ay bıktım. Bak bıktım. Daha bana bir Allah'ın kulu daha canlı mısın şu an? Bir tanecik ses kaydı bırakıp gittim. Bak görüyor musun? 365 gün yayın yap. 366. gününde bant olsun. Adı ne oluyor? İşte nankörlük bu.

0: hadi.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Değerli arkadaşımız Hülya'cığım yayına gelmiş, biliyorsunuz çok nadir haritalardan birine sahip kendisi. Geçenlerde yanlışlıkla kendisini gömdük. Tam toparlayayım bugün dedim. Hoş geldin Hülya'cığım dedim. Yazmış Aygül kız azıcık yengeç kadınıyla yay erkeğini anlat. Düşünebiliyor musunuz? Yengeç kadını nasıl belalara yürüyor? Nasıl yürüyor? Nasıl akıllanmıyor? İzleyelim.

Hülya diyor ki ayrılıyorum. Yuvamı yıktın, teşekkürler. Zahmet oldu hayatım. Zahmet oldu. Dost acı söyler. Astrolog acı söyler. Sen şu kadarcık yengeçliğinle, sen şu kadarcık yengeçliğinle gösteremedim şu kadarcık yengeçliğinle ne haddine sırtında ok taşıyan, altı at üstü insan olan, ne olduğu belli olmayan yay erkeğiyle ne işin var? Bir de olaya mitolojik bak. Beni dinleyen yay erkeği yoktur diye düşünüyorum şu an ya. Muhtemelen yok diye düşünüyorum. 0549 204 0104 yok diye yazın lütfen. Yok gibi.

Ay ben yanlış mı görüyorum? Yaya yay mı? Ay hem de üstü yay altı yay yani. Ay acil durum. Tansiyonum.

0: ihtiyacım.
1: Hakan yazmış. Var, ben yayım Hakan. Hakan ya, niye dinliyorsun? Ha? Niye dinliyorsun Hakan?
2: Tek tek yay erkeklerine radyoyu kapattırıyoruz.

0: Bu şarkıyı size armağan ediyorum Hakan. Derin narin narin yârim, benim suya düştü hayalim Hakan. Hakan, bir yay burcu erkeğini anlatsana. Mesela siz nasıl birisiniz? Bir de sizi sizden dinleyelim ya Hakan. Bir anlatsana. Hadi bir ses kaydı at. Bir kendinizi anlat mesela. Sizin biz niye anlamıyoruz mesela? Gibi. Böyle Aygül, tamam değiştiriyorum. Tamam be yazmış. Şaka yaptım Hakan. Şaka yaptım. Çok ucum. Hadi anlat Hakan. Bize anlat. Sen nasıl bir yay erkeğisin? Mesela yay erkeğini... Diyor ki Hülya, diyor ki kızım sempatikler, şeytan tüyü var yaylarda. Hayatım zaten sıkıntı o. Aa, bu yengeç kadınları iflah olmaz, ben size söyleyeyim ya bak. Bunlar hayatta iflah olmaz. Şeytan tüyü var diyor. Evet, yay erkeklerindeki sohbet, muhabbet seni aşkta zirveye çıkartır. Sadece çıkartıyor zirveye çıkıyorsunuz. Zirveden sonra Allah'a emanet, zirvede tek başına. Sonra ne olduğunu anlamıyorsun. Yay erkeklerinin genelde bir kriteri yok. Yani kadın olmanız, ya birazcık da eliniz yüzünüz bakılır bir kadınsanız zaten yani. Öyle bir kriterli adamlar değiller, hani şöyle olmalı kadın dediğim, böyle olmalı falan. Ya iyiyiz ya, muhabbet ediyoruz, iki içeriz, konuşuruz, sohbet ederiz, ne olacak ya, iki takılırız ya falan. Hani durum da önemli değil. Hani medeni durum ne? Durumsuz musun? Durum var mı? Hani moralin mi bozuk? Öyle bir durum da yok yani. Böyle rahatlar ya. Öyle bir rahatlıklar. Ya ölümlü dünya ya. Ah, Hülya bir şekilde oldurmaya çalışıyor şu an. Hakan'dan mesaj geldi. Ses kaydı. Herkes sessizlik talep ediyorum. Bakalım. Ben de ilk kez sizle birlikte dinleyeceğim Hakan'ı.
1: Evliyim, eşim Başak Burcu, çok seviyorum onu.
0: Dur bir dakika.
1: Evliyim, eşim Başak Burcu, çok seviyorum onu.
0: Maşallah. Bak gördünüz mü, ne kadar sadık. Bak şey, Hülya bak. Gördün mü bak. Eşi Başak Burcu'ymuş. Sen yengeç, senin neyine? Ha, sen yengeç, sen neyine? Başak bunu hizaya sokar. Senin neyine kızım? Hülya her seferinde bu yayına geldi.

Biri de gelmiş diyor, Aygün ideal Türk erkeği burcu verir misin? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar, hani böyle karışım gibi düşünün. Hani biraz böyle içine terazi koyacaksın, biraz böyle bir başak koyacaksın, ne bileyim bir merkür terazi olacak. Bir yükseleni işte, hani yükselen biraz aslan olabilir, biraz başaklık koyacaksın falan, böyle bir karışık yani, ortaya karışık. Hani biraz ikizler olması lazım işin içerisinde. Hani bu kişiye göre değişiyor. Ben inşallah hayırlısıyla çok güzel bir uygulamayla geliyorum. Fanfinimatik. Fanfinimatik yapıyorum. Yeni uygulamamız. En ideal, yıldızı yıldızına uygun olanı bulacağız.

Ablacığım selam, seni dinliyorum. Yay burcuyum. Bize bir şarkı armağan et be diyor. Bak o kadar saydım sövdüm yay burcuna. Görüyor musunuz? Adam yazmış diyor ki abla bize bir şarkı armağan et. Umrunda değil o saydığım sövdüğümün. Hani şimdi ben burada bir yengeç erkeği gömseydim mesela. Gelirdi buraya yazardı. Aygül Hanım bize haksızlık ediyorsunuz falan. Ya erkeğin umrunda değil. Bana bir şarkı armağan et diyor.

ablacım diyor, bana diyor bir şarkı armağan et diyor. Evet edeceğim. Edeceğim. Sana aşksız prens. Ben aşksız prensim. Benim oğlum ikizler Aygül'üm diyor. Günaydın Aygül'üm. Biz yayların kadını erkeği yok. Sevdik mi tam seviyoruz. Acayip aşk acısı çekeriz. Bu arada ben de bir yengeçle evliyim demiş. Aygül yayın tersi de pistir diyor. Tabii ki herkesin tersi pistir. Sadece yayın tersi pis değil hayatım. Yani birinin tersine denk gelmek istersen herkesin tersi pistir. Önemli olan tersin değil, düzünün iyi olması, temiz olması. Pislik arıyorsan pislik her yerde. Biz düzgün ve temiz olanı arıyoruz. Günaydın Aygül Hanım. İdeal erkek, Türk erkeği burcu sanırım ikizler olması gerekiyor diyor. Vallahi böyle bir özgüven de hiç görmedim ama ikizlerde var. Eltim'in kocası yay, Eltim Başak. İttirmeyle gidiyor evlilikleri. Adam aşırı gamsız. Dünya yansı umrunda değil. İş yerinde çalıştığı kadının doğum gününü kutlayıp Insta'da paylaşmış. Eltim de iş yerini basıyor. Kocasını tartaklıyor, dövüyor diyor. Bir gün bir danışmanlık veriyorum. Kadın oğlak erkeği, o kadın oğlak burcu, adam yay erkeği. Kadın sürekli diyor ki Aygül Hanım anksiyetem arttı diyor ya, ben dayanamıyorum diyor, bu yay erkekleri gerçekten böyle mi falan derken. Neyse işte konuştuk diyor, geçenlerde diyor bir gittim diyor sahilde diyor, İzmir'de diyor geziyorum diyor, yürürken diyor sağda diyor bir masada bir kadınla otururken gördüm diyor, yanına gittim, sen kimsin, sen nasıl bu kadınla oturursun? Bana evlilik teklifinde bulundun falan filan derken, ya diyor bir şey yok aramızda, bu benim kalp doktorum diyor, ben diyor hafif diyor bir kalp şeyi geçirdim diyor, sıkıntısı geçirdim.

geçirdim diyor. Doktor atlattım diyor. Teşekkür için de diyor. Onu diyor yemeğe çıkarttım diyor. Kadın da dönüyor diyor ki siz doktor musunuz diyor. O da diyor ki yok doktor değilim ben, ne alaka. E diyor yanınızda size doktor diyor. Siz diyor niye müdahale etmiyorsunuz? Ben anlamadım, bana da sizi kız kardeşim diye tanıttı diyor. Ne kız kardeşi, kardeşim ben nişanlıyım demiş falan, birbirlerine giriyorlar, adamı denize atmışlar sonra. Sonra adam yüzerek çıkıyor diğer şeyden, yüzerek çıkıyor, kadın çığlık atıyor, öbürü sinir krizi geçiriyor, polisi aramışlar falan. Adam yüzerek gidiyor, ondan sonrasında da telefonla restoranı arayıp sigara mı işte neyini, çakmağımı mı bir şeyimi orada unuttum diyor. Restoran sahibi de geliyor diyor ki çıkmış diyor denizden diyor, çakmağını burada bırakmış diyor. Kadınlar sinirden ölmüşler. Yani işte aşksız prens şarkısını ya erkeklere armağan ediyorum.

Vallahi arkadaşlar, ben ne, bu gözler neler gördü. Biri bana şey demiş mesela, Aygül Hanım, Yay Burcu erkeğiyle birlikteyim. Bana dedi ki 6 ay sonra evli olduğunu öğrendim. Aa, öyle mi? Evet Aygül Hanım, inanamıyorum. Ben de şaşırıyorum tabii yani, kız zaten duygusal, ne diyeyim yani. Bence ben hiç şaşırmadım mı diyeceğim. Aa, yapma. Şaka yapıyorsun. Ya hiç yapma. Falan diyorum. Neyse. Demiş ki, sen demiş benim evli olduğumu mu sanıyorsun demiş. Ben demiş sabah evden 7'de çıkıyorum. Akşam da 12'de giriyorum eve. Ben bu evlilik mi demiş. Boşan o zaman. Evlilikteyse boşan. Niye evde kadını tutuyorsun? Geçin. Ondan sonra Cima neyse, o dedi ki bana diyor, bu evlilik mi? Yani bak, ben aslında evli değilim, kendini bekar kabul ediyor. Sabah 7'de çıkar, sabah eğer 9'da uyuyakalırsa evli. Hani ola ki yanlışlıkla eve de giderse erkenden, aha da evli. Neyse, ben konuşmak istemiyorum. Günaydın, iyi yayınlar. Allah'tan Yay Burcu değilim, çok şükür. Hayırlı kandiller herkese diyor Taner. Hülya burada mı hala? Hülya bacım. Hülya adamı direkt engelleyecek şimdi, bak gör. Her yerden adam basın. Yengeç kadını kuruldu bir kere şu an, var ya, bitti. Şu an onun kurulduğu kadar hiç kimse kurulmadı. Aygül, yengeci daha çok gömerdin, şimdi yaya ne oldu diyor. Hayatım, yengece kurban olun. Yengeç erkeğine yayın yanında kurban olun yani. Bana kalırsa hani erkeğin burcu yok yani. Erkeklerin karışık yani. Çok düşünmemek gerekiyor böyle konuları.

Kandıralı Ferdi gelmiş. Hoş geldin Kandıralı Ferdi. Sen kalp burcusun. Aygül yapma. Yay erkeğiyle evleneceğim. Yükselen kurtarmaz mı? Yol yakınken ne yapayım Aygül, döneyim mi diyor. Benimki saf ama diyor. Ben onun saf kalbine vuruldum. Yapmaz değil mi Aygül diyor. Yapmaz hayatım. Kemal'in yapmaz. Ay yazık, bu da yine evlenecek ya. Mesela Aygül'cüm bak, İbrahim Kutluay yay erkeği diyor. Haluk Levent yay erkeği diyor. Ben bir şey demiyorum, siz söylüyorsunuz bana ne? İbrahim Kutluay da evliyken gayet karımı seviyorum, Demet Şener'i seviyorum deyip, ki Demet Akalın'la olan olayını daha anlatmadım. Seviyorum deyip başka bir kadın iç çamaşırını eve gönderdiği için Demet Şener anlıyormuş. Ya o sırada kadın o kadar emin ki kocasının onu sevdiğinden.

Bakın yay kadınları başka arkadaşlar. Yay kadınlarını başka buluyorum. Yani yay kadınları çok daha başka kafadalar. Bence çok sadık, çok eğlenceli. Yay kadınları öyle değil. Ama yay erkeklerine bir şey oluyor yani. Bir yönetemiyorlar neyse. Yoksa...

0: En sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Cevizli Bağ, Haliç ve Ok Meydanı çevresinde trafik yer yer ağır ilerliyor. Temde Mahmut Bey ve Seyrantepe bağlantıları kısa süreli yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı, Koz Yatay, Uzunçayır hattında yoğunluk devam ediyor. Ataşehir, Çamlıca bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili. Aksi yönde genel olarak yoğun akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Türkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bireylerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ücretsiz destek sağlıyor. Destekle aile bireylerinin yaşadıkları sorunları birlikte ele almaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri amaçlanıyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Yapılan açıklamada vatandaşların güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılın başından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. En fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile tarife gerilimine ilişkin bu ülkenin ABD'nin bir eyaleti olmadan eyalet olmanın getirilerinden yararlanmak istediğini savundu.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece, Ankara açık güneşli 33, İzmir güneşli 39, Antalya açık güneşli 33, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
0: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence, MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: Reklam.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim Radyo D'desiniz. Akil Aydın'a günaydın devam ediyor. Link kozmetiğimizin
1: tanıtıcı reklam.
0: Link kozmetiğimizin mükemmel indirimleri bu haftada sizlerle birlikte. Ve güzel bir haberimiz var. Link kozmetik artık renkli, hafif böyle sizleri organik. Gerçekten o renkli kozmetiğin içerisinde olan kimyasallardan uzak en önemlisi. Hakikaten içerisinde defne yaprağı yağı olan, içerisinde doğru kullanılan, kimyasal olmayan, organik bitkilerden yapılan harika bir ruj ve tint allık dedikleri. Yani her ikisini bir kullanabildiğiniz, hem böyle ruj olarak hem de yanaklarınızı böyle güzel güzel hafif şeftali tonlarında bir allık görevi gören harika bir tint çıkarttılar. Ve güzel bir rimelleri var artık Link Kozmetiğim'in. Onlarla sizi tanıştırmak isterim. Bugün de birkaç kişiye yeni çıkan bu ürünlerden Radyo D'de hediye de etmek istiyor sahipleri. Canım Selin'im, koçum. Dedi ki Aygül'cüm, radyomuzda bugün güzel yeni çıkan rimel ve allığımızdan da hediye edelim dedi. Seve seve dedim. Dudak ve yanak renklendirici tint, hacim veren göz maskarasını da aynı şekilde leanskincare.com sayfasına girip bakabilirsiniz. Ben de şimdi canlı yayın açacağım. Benim de yanaklarımın neden bu kadar parlak ve pembe olduğunu görmek isterseniz gönlüm sizde. Bakın.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor tüm hızıyla. Mesajlarınız geliyor. Yay burcu erkekleri hakkında söylediklerim kadınlardan takdir görürken, yay burcu erkekleri bir o kadar da umursamıyorlar. O kadar da çok da umurumdaydı yazmış bir tanesi. Biliyorum hayatım senin umurunda değil. Aygül beni ara lütfen diyor. Hamileyim, 8-30 aylık o doğurdum, doğuracağım. Çocukla Aygül'cüğüm. Kaşları senden rastı. Teyzem ben de hırsla bir temizledim evi artık, dedim ki aa kız o ne? Ne okuyorum ben figen? Tövbe estağfurullah. Ela gözü küçük hanımda, ayrılamam ben senden. Arayayım bakayım Figen'i. Ben bir şeyler okudum ama. Okudum da anlamadım. Bir arayayım Figen'i bakayım ya. Kaos var ya. Kaos var dediler. Bir Figen'i arayayım bakayım.
1: Yo.
0: Canım günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Nasılsın?
1: Nasılsınız?
0: İyiyim Figen'im. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim ben. Bu hamile ben değilim ama.
0: Kız ben ne okudum anlamadım. Hamileyim 8-30 bir şey. Ne
1: yok,
0: anlat.
1: Yok.
0: Ne bu?
1: Hamile falan değilim ben. Başka bir şey mi acaba? Beni ara lütfen dedim.
0: Beni o ara kadar. Lütfen dedi. Ben yanlış kişiyi mi aradım kız acaba?
1: Kozmetikten.
0: Beni
1: neyse, aradım
0: tamam.
1: Figen ben.
0: Sen Figensin. Allah tamam. Allah. Bu ne ya? Ben burada ne yazıyorum? Ben de bir ağır vasıta şoförü olarak diyor. Sen
1: aynen öyle. Aynen. Daha öncesinden atmıştım ben. Daha öncesinden.
0: Ha tamam. Yazdım, çok eski yazışma belki.
1: Konular vardı falan filan. Evet.
0: Tamam
1: evet.
0: tamam. Benim şeyler hayatım.
1: Evet ama hamile falan değilim. Tır şoförüyüm.
0: Tamam.
1: Ağır
0: vasıta. Sen şu an tır şoförüsün. Neredesin görev yapıyorsun?
1: Aynen öyle.
0: Nerede görev
1: yapıyorsun? Silivri'deyim.
0: Burcun ne?
1: Silivri'deyim. Terazi.
0: Ay terazi.
1: 26 Eylül.
0: Sen tır şoförü mü olur? O şeridi değiştiremez. Herkese yol verir.
1: Yok. Ya vermem. Ben geçiyorum onları.
0: Aman ya. Terazinin cinnet geçirmiş hali bu. Bu terazinin deli yeri. Terazinin tersi de pistir.
1: Terazi her şeyi yapar.
0: Evet hayatım, Figen'im nasılsın? Nasıl gidiyor
1: yapar.
0: Hayat? Ne oldu bu tutulmalar? Tuttu mu seni?
1: Bal tutulmalardan şey yapmadım. Yok tutulmalar tutmadı beni.
0: İyisin.
1: Allah
0: şu
1: olsun.
0: An şeye gidiyorsun.
1: Normal gayet tutabilir. Çok güzel bir şekilde
0: gidiyorum.
1: Şu an
0: gidiyorum. Tırda mısın?
2: Seyir halindeyim evet.
0: Tırdayım
2: seyir halindeyim evet.
0: Ha, aman dikkatli evet. Sür bir tane. Nereye yurt dışına Allah mı gidiyorsun?
1: Hayır. Silivri'den Çatalca, Gümüşpınar, Dalamandıra.
0: Ne taşıyorsunuz
1: Çelik,
0: tırlarda?
1: Yani Marmara.
0: Lojistik.
1: Kum, mıcır. Lojistik. Nakliyat firması. Evet söyleyeyim mi?
0: Söyleme. Sen nasıl tır şoförü oldun kız?
1: Seviyorum.
0: Vay ne güzel. Ben de seviyorum. Bana tır sürdürür müsün? Gelsen.
1: Gel öğreteyim.
0: Gelsen bana bir tur attırır mısın kız? Benim de hevesim var. Hevesim var.
1: Gel yanımda. Yan koltuğum boş. Gelebilirsin. Vallahi.
0: Hayır ben tıra çıkacağım. Sen story çekeceğim. Ben tır süreceğim.
1: Oo tamam.
0: Tamam anlaştık mı? Bu son sesle bu şarkıyı dinleyeceğiz. Hadi aç tırda sesi. Öpüyorum. Benim tır şoförü kankam var artık. Ben gidip tır süreceğim. Bisiklet sürüyorsun sanki Aygül yazmış Ayhan. Sana ne be? Sen yay burcu musun?
3: El ele göz göze dizlerine yattığım zaman her şey benim. Senle benim.
0: Eteme bak. Bu ablamın hamile kalma ihtimali sıfır abla ya. Sen hamileliği nereye getirdin diyor. Tır şoförü ablam diyor.

araba merakım ne olacak? Vallahi bak tır şoförü buldum diye tıra gideceğim şimdi. Bak o da diyor ki Aygül galericiyi de unutmadık. En son galerici açıyordun diyor. Doğru, bir de galerici kankam vardı.

0: Ay canım benim ya. Geldim abla ben Kuzey. Özledim ablişkom. Kuzey günaydın Kuzey, neredesin? Şu okullar açılsa da ben çocuklarımın sesini duysam ya. Özledim çocuklarımın sesini. Yani ne zaman açılıyordu bu okul tam? Tam günü neydi? Eylül'ün kaçındaydı? Dur bakayım Kuzey'in bir sesini duyalım. Özledim ya. Kaç zamandır seslerini duymuyorum. Kuzey.
1: Annem abla.
0: Günaydın. Neredesin Kuzey?
1: Vallahi
0: tatildesin.
1: Yoldayım.
0: Tatildesin.
1: Yok, tatilde değil mi?
0: Çalışıyor musun?
1: Yok, kültür parka gidiyorum.
0: Ha, iş güç.
1: Annemin iş yeri işte.
0: Ne yapacaksın? Annenin yanında çalışmaya başladın 3 aydır.
1: Bazen ya.
0: Zaman zaman.
1: Çünkü benim çalışmam gerek.
0: Evet, çalışmam.
1: Çünkü şey, belediye işi ya, belediye işi ya.
0: Evet, keşke radyoya benim yanıma staja gelseydin.
1: Sen Ankara'da mıydın, İstanbul mu?
0: İstanbul'daydım ya, İstanbul'da. İstanbul, evet doğru, İstanbul olsaydım başlardım burada. Çay kahve bir şeyler yapardık artık. İki de yayına girerdin benim yerime, değil mi? Hallederdik. Kuzeyciğim.
1: Girerdim de şey yapardım.
0: Ha.
1: Neler hallerime.
0: Ne yapardın?
1: Saçma sana nesin? Ben kapatmam lazım da şey diyeceğim sana.
0: Bir şey yumurtlayacak ama ne? Söyle bakayım, bir şey yumurtlayacağım.
1: Şey
0: ne?
1: Seni seviyorum da. Sen akşam manifesto açar mısın?
0: Tamam manifestacım, kapat, ben heyecan bastı beni, bir şey diyeceğim değil. Tamam. Tamam hadi açıyorum.
1: Hadi
0: bay. Ay bir şey diyecek gibi bir kan beynime sıçradı Yücel abi.

0: Ben aslan erkeğim, hayatımdaki kadın yay burcu, ne diyorsun, olur mu sence bizden diyor. Olur hayatım, aslanla yay çok güzel anlaşır. Ablam ara beni, her türlü çocuk sesi yaparım sana diyor. Bilin bakalım bu kim bunu diyen kişi? Kim? Yani gerçekten.
1: Ya var ya, bir an aramayacaksın diye çok korktum ya.
0: Ben de bir an sen arayacaksın diye çok korktum, önden ben arayayım dedim.
1: Bak, çok iyi yaptın abla.
0: Ethem ne haber, ne var ne yok?
1: İyiyim valla, sen nasılsın?
0: Ben
1: arkadaşlar
0: değil.
1: Bu Instagram'da chatte olan arkadaşlar nasıl? Bir tanesi şey yazmış. Enerjinize çok bayıldım. Abla seni yeni dinlemeye başlamış. Ama bilmiyor ki asıl enerjiyi yayan biziz biz. Sen sadece fitili ateşliyorsun, bu kadar.
0: Helal be Ethem'im, doğru söylüyorsun. Ethem, kız arkadaşınla devam ediyor musun?
1: Çok şükür abla, bir sıkıntı yok. İyi gidiyoruz şu
0: an.
1: Aa,
0: güzel. Bu uzun süre bu şekilde devam ettiğin için sana allıkla rimel göndereceğim. Kız
1: tamam,
0: arkadaşına
1: ben de hemen
0: verdi.
1: Hediye ederim ona.
0: Tamam mı? En azından de ki senin için katıldığım bir programdan kız. Hayır öyle deme, satın aldım de. Hediye deme.
1: Satın aldım.
0: Satın aldım de. Deme. Neydi burcu?
1: Yaydı. Ay, abla bir şey söyleyeceğim. Sen beni var ya.
0: Sus!
1: Sen beni evlendireceksin ha abla. Sus. Dur ya.
0: Sus, evlen be. Evlen işte, artık bitsin bu iş. Bitsin bu hikaye. Evlen, yayla evlen gitsin.
1: Onaylıyorsan hemen bu işi bitiriyorum.
0: Bitir. Ben allıkla rimeli göndereyim. Teklifi de et. Bitir bu işi.
1: O zaman yolluyorum. O zaman bana var dediler. Madem.
0: At adresini, at. Geliyor terlik, at.

Aygül, ben Nur, deniz sefası yapıyorum. Sizi dinliyorum. Yaz bitmedi, devam diyor. Bitmez tabii o denizin kenarında. Ben de isterdim şimdi o şezlongda uzanmayı. Ha? Bugün benim de hakkım değil miydi? Ay ne güzeldi, ne kadar güzeldi. Şezlongda uzandım. Bu arada yerimi söylemedim nereye gittiğimi. Tabii ki Çeşme Ilıca'daydım. Nerede kaldığımı da söylemedim. Çünkü siz de hiç anlamadınız zaten.

0: Aygül sen gerçekten 84 doğumlu musun? Kocam gördü inanamadı. Ben de 84'lüyüm. Sen şimdi Aygül'le yaşıt mısın dedi. Ben inanmıyorum dedi. Bana özelden kimliğini atar mısın diyor. Vallahi sırf yaşımı ispat edebilmek için kimliği atacağım. Acaba dolandırılıyor muyum? Hani benim en zayıf noktam neresi? Benim en zayıf noktam neresi? Ben yine de kimliği atmayayım. Canım gir Wikipedia'da, orada burada yazıyor zaten. Allah Allah, Aygül Aydın diye. Dünyayı kurtaran adam nerede? Sakın düşme Aygül diyor. Bunlar karı koca mı beni dolandırıyorlar? Kimlik bahanesi. Ama doğru söylüyor. Genç görünüyorum. Sırf genç görünüyorsun diye düşünsene. Ay Esra Hanım diyor ki, Esra Hurma Hanım gelmiş. Bir kaosa daha yerimiz yok Aygül Hanım. Gözünüzü seveyim. Kimlik mimlik bir yere atmayın diyor. Çalışan arkadaşlarım da benimle perişan oldular. Benim maceralarımla arkada savrulup duruyorlar. Onlar da normal bir hayat yaşamak istiyor.
1: Bitti derken her şey yeniden, gitti derken sabrettim ben.
0: Arkadaşlar akıllandım. Şu dakikaya kadar o kimliği atmam lazımdı. Attım mı? Attım mı? Atmadım. Kapatın atış.

0: Aygül'cüm senle aynı otelde kaldık. Seni uzaktan izledim. Bir ara yanına gelecektim ama çok tedirgin olursun diye korktum, gelmedim. İnanılmaz güzel, inanılmaz tatlıydın. Hatta mayonun nereden aldığını soracaktım diyor. Rahatsızlık vermek istemedim diyor. Hayatım, gelseydin yanıma bu kadar buradan yazışacağımıza. Yani şu an daha bir korktum. Ben de artist nasıl olsa kimse beni burada tanımıyor falan diye gezerken. Ya saç baş karışıktı ama sen şimdi beni gördün mü ya? Makyajım falan da yoktu. Ve insan şu an kendini kötü hissediyor ya. Yani ben ne bileyim yani, hiç görülmedim sanıyordum ya.
1: Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bak.
0: Daha detay vermez inşallah. Kerem'i dövüyordum en son. Üzerime su fırlattı. Ondan sonra içeceğini döktü. Kafasına attım mesela. Onu gördünüz mü? Kutuyu kafasına attım. Tüh. Görünüyormuşum ben meğerse dışarıda.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Reklam.
13: Kamu spotu.
14: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
2: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
15: Sıradaki şarkı pazartesiyle barışmaya çalışanlara gelsin.
2: Radyo D.
16: Hayatın içinde

Aygül yaş konusunda kızım da o gün dedi ki Aygül abla nasıl 42? Anne senden genç duruyor. Canım benim ya. Canım kızına bir rimel bir de allık gönderiyorum.

yaratıyormuş. Bizim anamızın babamızın yaptıkları ne olacak canım? Biz ne yaratmışız travma? Biz anca yok tatilini yapsın. Ama şöyle yapsın. Ne yapmışız biz? Benim yaşadığım travmalar ne olacak babamdan dolayı? Gelmişim 42 yaşına hala babam belediyede çalıştığımı sanıyor. Bilmiyor ki radyocuyum.

Hayır, çocuk bende travma yaratmış. Yani buradan psikologlara sesleniyorum. Geldi bana diyor ki anne ayağım çıktı galiba, ayağıma bir şey oldu dedi. Dedim ki kayma o kaydıraktan dedim. O kaydıraktan kaymanı istemiyorum dedim. Bak ters dönersin bir şey olur, 40 yılda bir tatile gelmişim, seninle uğraşamam dedim. www.bombabomba.com. Ondan sonracığıma bu geldi koşu koşu, anne anne ayağıma bir şey oldu. Dedim oğlum ne demek bir şey oldu ya, dakika bir gol bir olamaz dedim. Sonra durdum, ayağa eğildim, ayağına dokunuyorum, ağrıyor mu, ah diyor. Sonra döndü böyle yaptı. Sen de dedi ama panik oluyorsun ha böyle konularda. Bir şey yok dedi, seni kandırdım dedi. Ondan sonra şak şak. Sonra şak şak şak şak.

Önemli olan beni o an birinin tanıyor olmasıydı. Yani ben ona o an şak şak yaparken beni biri gördüyse eyvah yandım. Sonra düşündüm, dedim ki rezil oldun Aygül dedim. Sağa sola baktım, biri gördü mü acaba diyorum.

Kimse analığımızı sorgulamasın. Erkek anasıyız biz Aygül'üm. Ne yapmışsa Aygül'üm doğru yapmıştır diyor. Sağ olun bir tanelerim. Teşekkür ederim. Erkek Anaları Dayanışma Derneği başkanları yazıyor şu an.

Aygül biz de seninle aynı yaştayız canım. Sen çok genç gösteriyorsun şimdi biz göstermeyelim mi diyor. Yaşıtlarıma özel ilgi yaz kızım. Yaz adresi yaz. Özellikle 42 yaşında olanların benimle aynı 84'lerin aynı skalada durması gerekiyor. Aynı çizgiye çekmem lazım yaz kızım adresleri.

hikayesi, iyi yayınlar. Ömür, ben çalışıyorum Aygül diyor. Terapi gibisin. Öyle bir enerjin var ki ölüyü diriltir diyor. Tövbe estağfurullah. Hatta dans etmeye başlatabilir. Vallahi iyi ki varsın. Hayatımda hiç böyle bir şeyim olmamıştı.

Kuzey yazıyor, abla her zaman güzelsin. Ablam çok güzelsin, bomba gibi. Bana ne göndereceksin abla? Rimel bize ters abla. Görüşürüz, kendine iyi bak, ben işe geldim diyor. Tamam hayatım. Rimel, şu çocuklara da bir hediye organize edelim ya. Kitap dergi okudukça yarı giderim feminist oluyor. Eller yarın sararken de bizimkisi... Aygül Hanım, güzel haftalar olsun. Bir bankanın operasyon merkezinde çalışıyorum. Kendi kendime de gülüyorum. Herkes bana bakıyor. Allah razı olsun diyor. Gonca. Aptalla kara. Aygül'üm, yaş 18 mi hayatım? Bu ne güzellik, ne zarafet. Konya'dan Fatoş ben. Yaz kız adresini. Yaz kız. Yaz adresini.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı

Efendim, yavaş yavaş programın sonuna gelmişiz. Nasıl olmuş da gelmişiz bilmiyorum. Vallahi zaman hızlı geçiyor. Mesajlarınız geliyor. Şimdi Lin Kozmetik'ten yeni çıkan ürünümüz dudak ve yanak renklendirici tint, ki ben şu an o renklendirici tintimle sosyal medyanın içindeyim. Ay, nasıl duruyor diye merak edenler gelip ben de nasıl durduğunu görebilirler. Ürün efendim daha yeni çıktığı için size tabii ki ilk Radyo D dinleyicilerinden 5 kişiye bu üründen gönderiyoruz. Ve mesajlar da geldi. 5 kişiyi şu an seçtim, gönderdim. Bugün evet, yarın da bir 5 kişiye göndereceğiz. Bu hafta bol bol hem hacim veren o maskarası yeni çıkan, hem de allık ve ruj olarak kullanabileceğiniz tintlerden hediye edeceğiz. Sizler de şu an lansmana özel siteden gidip bakabilirsiniz. Linkoz

0: duyuyoruz bir şekilde işte.
1: Çok da güzel duyuyoruz vallahi.
2: Bir saatten sonra çok güzel uyuyorsun. Doğru söylüyorum. Daha rahat oluyor. Efendim Radyo D'de Aygül Aydın'la günaydının sonuna geldik. Ay nasıl oldu bilmiyorum. Ay ama çok güzeldi. Ay özlemişim sizi ya. Vallahi özledim. Çok güzel bir program geçirdik. Sizleri çok seviyorum. Umut ediyorum. Bugün de Mevlid Kandili. Kandiliniz mübarek olsun. Güzel dualarınız, ışığınız, kalbiniz ferahlasın. Güzel yollarınız ışıl ışıl olsun. Çok güzel beklediğiniz haberler gelsin. Benim geldi, şükürler olsun. Biz astromatik uygulaması olarak bir takım insanlar tarafından saldırıya uğramıştık, biliyorsunuz. Çok şükür atlattık, geldi geçti. Hamdolsun siz sevenlerimiz sayesinde, bizi destekleyenler sayesinde, sizlerle birlikte tek başına olmadığımı, tek başıma bir kadın olarak bu konuda savaşmadığımı gösterdiğiniz için size minnettarım, dostluğunuz için. Konunun gerçekten sizinle alakalı olduğunu gösterdiniz. Düştük ama siz kaldırdınız. Çok teşekkür ediyorum hem uygulamayı indirmeniz hem destek vermeniz. Hiç sanki gitmemiş gibi davranmanız inanılmazdı. Artık yerimizi aldık, eski yerimizdeyiz, şükürler olsun. Kaldığımız yerden daha güçlü devam ediyoruz. Daha güzel şeyler yapacağız. Sizleri daha çok mutlu edecek. Sizlere daha çok yol ve yön olacak. Yepyeni projeler, yepyeni işler yapacağız. Astrolojinin insanın hayatını nasıl değiştirdiğini, nasıl hayatına büyük bir katkı sağladığını, bunun bir falcılık olmadığını tüm dünyaya ispat edeceğiz. Astrolojiyi bir bilim olarak nasıl göstermemiz gerektiğini bu dünyadan gelip geçerken de göstereceğiz. Güzel bir iz bırakacağız. Bizden sonraki torunlarımıza, çocuklarımıza bizim hayallerimiz var, ideallerimiz var. Bunu da tüm gücümüzle yapacağız. Hep birlikte yapacağız. İyi ki varsınız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu güzel Mevlid Kandili'nde de tüm dualarınız kabul olsun. Yarın umut ediyorum çok güzel haberler alırsınız. Her şey tahmininizden çok daha güzel geçer gider. Her şey fazlasıyla güzel olsun. Sizleri seviyorum her şeye rağmen. İyiliğinizden ve iyilik halinizden vazgeçmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Başlıyor kayıplarım.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bireylerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ücretsiz destek sağlıyor. Destekle aile bireylerinin yaşadıkları sorunları birlikte ele almaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Yapılan açıklamada vatandaşların güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılın başından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. En fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile tarife gerilimine ilişkin bu ülkenin ABD'nin bir eyaleti olmadan eyalet olmanın getirilerinden yararlanmak istediğini savundu.
1: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum

0: Sertünsüz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Günaydın bir kez daha, iyi haftalar. 24 Ağustos Pazartesi gününde Radyo D'de yeni saatin açılışını Yürü Ya Kulum ve Salih Bademci yaptı. Yürü Ya Kulum parçasını Salih Bademci yeniden yorumladı. 2026 yazında yeniden karşımızda. Ben Aykut Balcı. Öğleden önce yine buluştuk yeni hafta boyunca. 10-12 arası yine burada Radyo D'de mikrofonda olacağım. Gün ortasına doğru birlikte ilerleyeceğiz. Şimdi Crush'la devam ediyoruz. Crush.

parçası Düldül'le Mabel Matiz Radyo T'de dinledik. Parçanın sözü ve müziği de yine kendisine ait biliyorsunuz ve uzun bir süre playlistimizde üst sıralarda yer almıştı. Yine keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Bu kez Sezen Aksu konuğumuz oluyor. Aşk dans

0: Herkes gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Aynur Aydın. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Artık Aynur Aydın Radyo D'de bizimle buluştu. Birazdan Altay burada olacak ve Kainat Şahit'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Altay, Kainat Şahit.

0: 2026 yazında bizimle buluşturduğu parçası Kainat Şahit'le Altay Radyo D'de konuğumuz oldu. Kısa sürede hepimizin beğenisini kazandı. Sevdiklerimizden biri. Yavaş yavaş artık yazın sonuna doğru da geliyoruz. Resmi olarak tabii ki ve okulların açılmasıyla birlikte yine 2026 yazı sonlanacak. Her zaman olduğu gibi bugün bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni haftaya henüz alışmayanlar için de yine harika parçalar burada Radyo D'de olacak. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru ilerlerken şimdi Özgün konuğumuz oluyor. Sen ağlama.
1: Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme.

her zaman olduğu gibi sürpriz markalardan hediye çekleri, konser davetiyeleri, çok daha fazlası burada Radyo D'de olacak. Her an kazanma şansınız olabilir. Burası Radyo D. Çünkü burada kazanmak çok kolay. Benim olmadığım

0: Rüzgar ektim, fırtına biçeceğim ve Fethi Açan Radyo'daydı konuğumuz oldu. Az sonra Nela Bedel burada olacak ve iki tas çorba ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.623 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.15'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.175, çeyrek altını 12.168 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo T'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: her hafta sürpriz isimleri konuk ediyoruz. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D'de hem görüntülü hem de sesli bir şekilde podcast halinde dinleme şansını yakalıyorsunuz. Sonradan dinlemek, izlemek için YouTube sayfamıza da sizi bekliyoruz. Radyo D 104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Çok daha fazlası için de yine radyod.com'dan podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Kaçırmayın, hafta içerisinde de yine sürpriz konuklar burada Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Yaratuz ve Murat Boz Radyo D'de dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Bir Serdar Ortaç parçasıyla devam ediyoruz. İki hafta önce yayınlandı parça. Karma 6 ile birlikte. Vokalde yine Serdar Ortaç. Taburama ile radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Son dönemin dikkat çeken ve çok fazla konuşulan gruplarından biri Manifest Radyo D'de konuğumuz oldu. Yanlarında Ajda Pekkan'la birlikte Hileli'yle yeni saatin açılışını yaptık. Top 20 listemizde de yükselişte olan parçalardan biri. Ben Aykut Balcı, herkese bir kez daha keyifli güzel bir hafta diliyorum. Pazartesi gününde gün ortasına doğru ilerlerken şimdi Ezhel konuğumuz oluyor. Bana ne bu sevdalardan?

diye oldukça katkı sağlayan bir isim Rafet Eroman. Unuturum elbette dinledik. Hem duygusal şarkıların hem de akustik şarkıların başarılı ismi, yeni parçalarını bizimle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez Ayşe Altun Önal'la devam ediyoruz. Çıktı Yangınlar şimdi Radyo D'de. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: başladık. Birazdan yine harika bir parça burada Radyo D'de olacak. Emircan İrek ve The Dublman da geri döneceğiz. Sehven için burada kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Emircan İrek ve Dedublüman. Sehven. Yeah.

Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.

Emir Can İrek ve Dedübluman Sehven'le Radyo D'de bizimle buluştu. Bu hafta boyunca çok sık söylediğim gibi yine Stüdyo D'de sürpriz isimleri konuk edeceğiz. Yine kazandırmaya devam edeceğiz ve çok daha fazlası yine burada Radyo D'de olacak. Simge ile devam ediyoruz. Yakın geçmişten parçası As Bayrakları.

0: Uzunlar ve evdeki saat dinledik, az sonra Ara Beni burada olacak ve hadiseyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.585 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.165, çeyrek altın 12.151 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

Top 20 listemizin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Ara Beni ile Hadise Radyo D'de konuğumuz oldu. Ayrıntılı liste biliyorsunuz radyod.com'da sizlerle buluşuyor. Cumartesi günleri saat 15'te Top 20 geri sayımını burada Fatih Uslu'yla takip edebilirsiniz. Şimdi Yonca Lodi ve Murat Güneş Radyo D'de İncir Ağacı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ebru Yaşar'ı konuk ettik Affet'le Radyo D'de. Konuğumuz oldu. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada buluşacağız. Hepinize çok güzel bir pazartesi, iyi bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

yaparız. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım güzel geçen bir gün, bir hafta olur. Siz her nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Bir de aynı zamanda bugün için yurt genelinde hava durumuna baktığımda Karadeniz bölgesi malum her zaman olduğu gibi yağışlı, ama özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde bu yağışların hacminin bu yaz mevsiminde bir hayli fazla olduğunu gözlemliyorum. Aman dikkat diyelim, yağışlara karşı tedbirden bırakmayalım. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese. Aykut Balcı'ya da teşekkürler. Zaman sıradaki şarkıyı şimdi dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı bir yerlere yetişirken kırmızı ışığa yakalananlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın

Onları tanımamızı sağlayan birinci stüdyo albümleri ve albüm adı grubun adını taşıyor. Grup 84'ü Ölürüm Hasretinde isimli şarkılarıyla geride bıraktık. O dönemin bir hayli sevilen şarkısıydı diyebilirim. Ve aynı zamanda da o ilk stüdyo albümlerinin de dördüncü parçası. Popülarite kazandıktan sonra da resmi olarak bu şarkıyla albüm haline getirdiler. Onları geride bıraktık günümüzden bu kez Melisa Tatlıbela ile. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Size yeni haftayla tiyolar vereyim mi? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Bir de bizi dikkatli bir şekilde dinleyin. Neden biliyor musunuz? Konserlere sürpriz davetiyeler ve yine sürpriz markanın hediye çekleri radyoda ayrıcalığıyla yeni haftada sizleri bekliyor. O yüzden dediğim gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli. 104'te
2: radyoda. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

DJ Baybora'nın özel olarak seçtiği birbirinden farklı şarkıların en özel remixleri yine D-Mix farkıyla sizlerle buluşuyor. D-Mix'lere hafta boyu gün içi Radyo D müzik listelerinde de dinleyerek ulaşabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Baybora'nın hazırladığı D-Mix'lerden o özel mix'i geride bıraktık. Devam ediyoruz. Radyo D Medya sponsorluğunda geçtiğimiz aylarda da bir konserlerini gerçekleştirmişti. Semih Cenk'ten bahsediyorum, Gözlerinden Gözlerine. Radyo D'de.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo'da 104 hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken retro havasıyla ilgi üzerine çeken Vallahi Severim isimli şarkısıyla Elif Kaya'yı geride bıraktık. Ve bu kez Ebru Yaşar ve Ters Köşe Siyan Birlikteliği Sevilen Şarkıları Yoksun. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda.

0: Ebru Yaşar'ı geride bıraktık. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.556 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.174, çeyrek altın 12.165 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Garaj Oto Expertise. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Yeni yapımlar, aynı zamanda hit isimleri, yeni projeleri. Hepsi Radyo'da Keşfet listesinde özel konseptlerimizden biri. Ve hazırsanız zaman şimdi Radyo'da Keşfet listesinde o isim ve şarkılardan birini dinleme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo'da ile Keşfet.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Umur Doma. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve MaxSticker.

0: hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Öyle mi dedin? Ölüm saati?
2: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol yok, psikiyatri abi.
4: Kadeh parçalı.
5: Ben yapmadım.
6: Kimseyi öldürmedim ben.
7: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını yine Radyo'da 104 Spotify profil hesabından ve radyoda.com'da Stüdyo D başlığı altında dinleyebilir. O isimlerden biriydi Tuğba Özerk, Çalkalay'la şimdi Radyo D 104'te.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

K-pop yani Güney Kore idol sistemi tarzı bir formatla hazırlanan İdol House Türkiye adlı müzik yetenek yarışmasıyla kurulan 7 erkek üyesiyle adından bahsettiren grup diyebilirim. Crush ve adını verdikleri şarkıları. Crush, Radyo D'de.

hayatımızın içinde renkli bir sima, popüler müzik listelerinde de. Her ne kadar şu son zamanlarda konserlerindeki Detone olmasıyla magazin gündeminde yer alıyor olsa da biz onu şarkılarıyla benimsemiş durumdayız. Gülben Ergen'den bahsediyoruz.

0: diyorum. Şıkır şıkırla onu dinledik. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.541 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.966, çeyrek altını 11.814 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: misiniz?
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi Yeşilçam estetiği taşıyan video klibi de gün boyu Dream Türk ekranlarında karşınıza çıkıyor bu şarkının. Hatırlatmamı yapayım. Söz ve müziği tamamıyla kendisine ait. Yani Sena Şener imzalı. Ama dinleyicilerde oluşturduğu nostaljik böyle 80'ler 90'lar havası nedeniyle ilk başta cover algısı yaratsa da tamamen özgün bir eser. Yani Aşkından Ölmemeli. Şarkıda böyle retro pop ve soul tarzın sıcaklığını Yeşilçam'ın da sinematik atmosferi ve geleneksel Anadolu melodileriyle bir araya getiren modern bir sentez bu şarkı aslında. Gün boyu yine Radyo D'de de dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Ekim ayında da ikinci stüdyo albümünü bizlerle buluşturacak Sena Şahin. O albümün de işaretçisi Aşkından Ölmemeli. Geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken geride bıraktığımız Nisan ayında bizlerle buluşturdu. Hatta son günü 6 ay. Kainat şahit Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Melabedel 2 tas çorba.

hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.

burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104 hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Şimdi geride bıraktığımız Temmuz ayında yayınladığı ilk solo single çalışması diyebilirim onun için. Asil Gök'ten bahsediyorum. Geçtiğimiz haftalarda da aynı zamanda Derya Ulu'yla nişanlandı. Dünya evine girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne oldu böyle? Radyo'da 104'te.

Radyo'da dinleyenler bu yaz boyu bir hayli şanslı. Bu yıl da bir hayli şanslı. Çünkü radyoda her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Bizi dikkatli bir şekilde dinlemeniz ve aynı zamanda radyoda 104 sosyal medya hesaplarımız olan Instagram, Facebook ve X'i takip etmeniz yeterli. Bu haftanın hediyelerinden biri sürpriz giyim markasından 5000 lira değerinde hediye çeki kazanmak için Perşembe günü Aygül Aydın'la Günaydın programını kaçırmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ve unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo'da 104.

0: Radyo D'de özel konseptlerimizden biri sıradaki şarkı. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. WhatsApp hattımız ve Radyo D 104 Instagram sayfamızda posterin altına o mottoları yorum olarak yazıyorsunuz. Sizler yazıyorsunuz, bizler seçiyoruz ve sizlerin bize yolladığı o mottolarla sizlerle buluşturuyoruz sıradaki şarkıyı. Hadi gelin birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı telefonun otomatik düzeltmesi yüzünden yanlış anlaşılanlara gelsin.
2: Radyo D hayatın içi.

0: Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, radyodayız. Dört hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Gülşen, itaat yok.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot garaj oto ekspertiz.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Tam 11 yıl aradan sonra çıkaracağı yeni solo albüm döneminin ilk resmi single'ı diyebilirim. Temmuz ayında bizlerle buluşturdu Gülşen. İtaat Yok isimli şarkısını geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi 13 Nisan 94 tarihinde bizlerle buluşturduğu albümün aynı zamanda çıkış şarkısı ve albüme de adını veren şarkı yıllar sonra bu şarkıya Aleyna Tilki hayat verdi. Aramızdan da kısa zaman önce ayrılmıştı. Güllü'den bahsediyorum. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Nasıl?

Yaz mevsimiyle yeni yapımlar daha bir karşımıza çıktı ki onlardan biri de Temmuz ayında bizlerle buluşturdu. Yine sevilen single'ı diyebilirim onun için. Lades'ten bahsediyorum ve söz konusu olan alternatif tarzın başarılı gruplarından Yüz Yüzeyken konuşuruz şimdi. Radyo D104'te.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Mustafa Sandalı, Gel Bana ile geride bıraktık. Kulağınız burada olsun ve dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
0: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Five konseptli Manifest yanlarında Ajda Pekkan hileriyle geride bıraktık. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo Düğü'de. İyi haftalar, keyifli günler herkese.

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

0: Taksit. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
2: Şemsiye almalı mıyım?
3: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
4: Hava durumu gün boyu CNN Türk.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.513 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.200, çeyrek altın 12.212 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Ufuk Beydemir. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Filori Avcılar, Ok Meydanı Gayrettepe, Bayrampaşa Mahmut Bey, Kağıthane Asdal güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Üsküdar, Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir hattı etkili seyrediyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.528 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.220, çeyrek altın 12.241 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Erdiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alınmasının ardından mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü belirtti. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, ABD göçmenlik ve gümrük muhafaza personeline elektrik şoku veren özel eldivenler tedarik etmek için 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Karar, insan hakları örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çıkan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle 42 bin kişi için tahliye emri verildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl. Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun.
4: İrfan'cığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm. Takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: İmza Sevinç Aksu.
7: Lösev hayat verir.
8: Radyo T.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Makine, içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle,
11: harekete karşı eder.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: kanatlar.
1: Radyo makinesi.
0: Ötti bu çalılar dalanıp gönlümü kandırlar.
2: Ne güzel sözler.
3: Gel diyor. Gel diyor. Gel.
0: Ama bana ne kime ne ben sadece.
3: Aman be. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Sevgili dinleyenler, bilin bakalım ben neredeyim. Vallahi tahmin edene, tahmin eden ilk 10 dinleyicilerimize hediye. Ya insan kuş misali, ben bile kendime inanamıyorum. Yani dün oradasın, bugün buradasın. Sağ olsunlar efendim, işte biz de bir uçak firması gibi çalışıyoruz.
4: Evet.
3: 0549-204-0104'e ve radyomuzun şu an tabii biz en son cuma günü mü sen buralardaydın, yayındaydın?
5: Evet.
3: Ya biliyorsunuz efendim okuldur bir radyo D ve Kamuran diyemeyen, Kamuran diyen sevgili stajyerlerimizi eğitmeye devam ediyoruz.
5: Sayende abi ilk ve son günüm oldu.
3: Evet.
5: O olayı duymuşlar.
3: Son günü. Biz şu an İstanbul Merkez Stüdyomuzdayız sevgili dinleyenler. Ya nasıl özlemişim vallahi ben bugün böyle valizlerle gel. Aslında gelmedim yani, sakın heyecanlanmayın, İstanbul'a dönmedim. Evet. Sadece uğradım diyelim. Tahmin edenler var. Sesimizin kalitesinden bile fark ediyor değil mi yani? Evet. Sizler de hoş geldiniz efendim. Bugün teftişe geldim. Çağlar nasıl? Ondan sonra diğer arkadaşlarımız, evlenen boşanan var mı, bir bakacağım. Aykut'u göremiyorum. Oğulcan'ı gördüm. Üç tel saçı vardı, hiç kalmamış. Efendim İstanbul Merkez Stüdyomuzdan yayını yapacağız. Bugün teftişe geldim, bir denetlemeye, ne yapılıyor? Gizliden girdim, daha kimsenin haberi yok kanala. Zaten güvenlik de gördü. Oo, İrfan Bey hayırdır, ne oluyor falan. Dedim merak etmeyin, yaz bitmedi, devam ediyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum ben Semin Yıldırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alınmasının ardından mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü belirtti. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, ABD göçmenlik ve gümrük muhafaza personeline elektrik şoku veren özel eldivenler tedarik etmek için 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Karar, insan hakları örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çıkan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle 42 bin kişi için tahliye emri verildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.

0: Herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın

0: Merkez stüdyolarımızı vallahi özlemişim sevgili dinleyenler. Burası Radyo TB'nin İrfan Aslanhan. Bodrum'dan sonra yazın artık sonuna doğru ilk defa, belki de uzun yıllardır ilk defa bir yaz günü merkez stüdyomuzdan yayın yapıyoruz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bu arada Mevlüt Kandilimiz mübarek olsun efendim. İyinin, doğrunun, güzelliğin çoğaldığı günlere dualarımız olsun. Mevlüt Kandilimiz kutlu olsun. Aziz milletimize, İslam alemine huzur, sevgi getirsin efendim bugünkü dualar. Ve konuyu da şöyle olarak belirledik. Madem bugün de hem kandil, hasret kaldım olsun günün konusu. Neye hasret kaldık? Bir düşünün. 0549-204-0104'de bunun üzerine konuya cevaplar istiyoruz efendim. Bugün valla az önce ekiple artık öpüş. Mesela Fatih Bey ile öpüştüm. Ben değil mi Bodrum'da, yaz boyu Bodrum'dayım falan. Fatih Bey benden daha kara, yemin ederim. Ve bütün ekip, yani ben Bodrum'dan geliyorum, ben böyle hep söylüyorum ya, beyaz hani böyle peynir olur ya, teneke peyniri oluyor hani böyle uzun süre açılmamış. O kadar beyaz. Ben öyle teneke peyniri gibi beyazım. Yani bak, Bodrum'dan geliyor stajyerimiz. Sen bile benden daha koyusun. Ne renk bu? Buğday ten.
1: Aynen.
0: Buğday. Ya, o da beyazdı. Buğdaya döndü Bodrum'da. Ki bak, stajyer geliyor, o kadar zamanı var. Ama o bile değil mi, tatil yapamıyor Bodrum'da. Yani millet de zannediyor biz bayağı, bak ben yaz boyu bir kere değil mi Bodrum'dayım, ayağımı denize sokmamış.
1: Bana da şey yazmışlar abi. Sizde ne para var oğlum, bitmiyor herhalde, kaç aydır tatildesiniz.
0: Çocuk staj yapıyor. Vallahi bile. Size bir bakayım şöyle neler var. Çağlar'ı göremedim efendim. Çok merak ediyordum. Özlemiştim de. Nerede Çağlar sesimizi duysun? Kanalın içerisinde bulamadık Çağlar efendim. Bu Çağlar kayıp. Anladığım kadarıyla yayını yapar yapmaz galiba yenge eve çağırıyormuş ki kendisini. Öyle bir mobbing duydum. Hiç buralarda dolaşmasına, kanalın hatta otoparkta falan gözükmesine bile hanımı izin vermiyormuş sevgili dinleyenler. Çağlar hatta kanalda yemek bile yemiyormuş. Direktmen yenge eve çağırıyorum. Öyle bir direktif aldım. Gördün mü Çağlar'ı hiç?
1: Abi yemekhanede yemedi bugün. Burada yedi yanımızda.
0: Orada mı yedi? Bak yemekhanede, yemekhanede bile yemiyor yani, görüyorsunuz. Çağlar kayıp. Buradan sesleniyorum. Çağlar neredeysen bir ses ver. Hemen Zuhal'cim merhabalar. Nasıldır durum oralarda? Bakalım hemen.
2: İrfan'ım hoş geldin. İyi haftalar. İyi yayınlar. Sağ olun. Diliyorum. Allah'ım bu yeni hafta ne böyle? Ne? Cehennem gibi oturduğumuz yerde eridik gene İzmir. Berbat, berbat. Eyvah. Yanıyoruz. İyi yayınlar canım bay.
0: Sağ olun efendim, teşekkürler. Vallahi İzmir sıcakmış. İstanbul'da bugün normal. Ben dün daha sıcaktı. Yani dün çok acayipti. İstanbul'un nemi çekilmiyor. Yani Bodrum'da sıcak. Bakın Antep'e sürekli gidiyorum bu yaz. Sıcak. Ama yani İstanbul'daki bu nem... Dün düğüne diye geldim biliyorsun sevgiline. Güzel giydim abiye kıyafetimi. Ondan sonra makyajımı yaptık böyle. Saçlarımı yaptım. Ya düğüne gitmeden ne saç kaldı. Terden, nemden, vucuk vucuk halden. Ya düğün, az daha diyordum ki ben düğüne girmiyorum dedim artık yani. Bu bak, Bodrum'da da saçımızı yapıyoruz. Abiye kıyafetimizi giyiyoruz. Sahneye çıkıyoruz. Ondan sonra saçımız bozulmuyor Bodrum'da yani. Orası da sıcak değil mi? Daha sıcak. Ama buradaki işte o beton binaların nemi çok başka bir şey. Bakın burada gerçekten de hani buranın nemi leş bir nem. Hani Bodrum'daki nem, çünkü neden? 2-3 katlı binalar, yeşillik, ondan yaşanılası bir nem var. Ama İstanbul'da öyle değil ki, leş bir nem yani. Vallahi billahi yani. Dün düğünde ne saçım kaldı ne başım kaldı ya. Efendim herkes hoş gelmiş. 20'ye kadar beraberiz. Konumuz hasret kaldım. Neye hasret kaldınız? 0549-204-0104'e yolluyorsunuz ara. Bir de bakacağım haberler nedir, biraz dadalayalım. Gözlerim menekşe bahçe.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
11: Sıradaki şarkı Yağmur'da Şemsiye Almayı Unutanlara gelsin.
12: Radyo D, hayatın içinde

0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Bugün tabii merkez stüdyomuzda İstanbul'dayım sevgili dinleyenler. Yaz boyu biliyorsunuz Bodrum'daydık. Ve toplantılar, işte sohbetler bayağı bir birikmiş. Yeni yayın dönemine de sürprizler hazırlıyor Fatih Bey, onunla konuştuk. Cuma günü nasıldı? Kanal D'mizin rating rekorları kıran Daha 17 dizisinin oyuncularıyla yayın yaptık. Vallahi o kadar istek talep var ki halen daha. Bize, radyomuza yazıyorlar. Abi sen Helin'i niye çıkarmadın oraya? Şey yazmış bir tane. Sen kim oluyorsun da Helin'i yayına çıkarmıyorsun? Vallahi ilk defa da buradan açıklamış olayım. O gün aldığımız oyuncularımız, o gün sette müsait olan oyunculardı. Bize tabii yapım tarafından, yapım şirketi tarafından müsait olan oyuncular söylendi. Onları konuk aldık. Önümüzdeki günlerde de yine bir başka müsait olan oyuncularımızı alacağız. Hem biz de bir yandan şunu gördük sevgili dinleyenler. Yani yeni nesil gerçekten de, hani Z kuşağı mı dersiniz, hangi kuşak dersiniz deyin. Hani radyoyu da bilmiyor. Gerçek anlamda mesela canlı yayın diyorsun. Daha nereden izleyeceğiz diyor yani. Yani hani canlı yayının sadece izlenebilen bir şey olduğunu biliyor. Bu gerçek, biz mesajlarda bunu anladık. Yani şu an onun özellikle hani bakıyoruz geri dönüşlerine. Yani cuma günü gerçekten ya yayını falan çökerttiler artık. Yani o kadar yoğun bir talep vardı. Mesajlar çöktü. Binlerce mesaj, görüntülenmeleri falan, işte kayıtlarını almışlar. Yayının bu çok önemli bizim. Şimdi şu an gördüğümüz resim, yeni nesile bir yol çizeceğiz yeni yayın döneminde. O yüzden de cuma günkü bu talep için bütün hem dizinin izleyicilerine, sizlere de çok teşekkürler ediyoruz. Mesajlara bakayım kimler gelmiş. Efendim bugün hasret kaldım konumuz.
1: Gezeden selamlar, hayırlı kandiller, hayırlı bayramlar. Burası çok güzel, çıkın çıkın gelin.
0: Sağ olun efendim, hayırlı kandiller, iyi bayramlar, hayırlı cumalar. Hepsi bugün bir arada vallahi. Zülüfçüm evet, özleştik. İrfan hayırdır, İstanbul'a geldin, sesin daha bir gür çıkmaya başladı diyor. Ya buradaki tabii teknik olarak stüdyomuz daha her şeyimiz tam istediğim gibi, tam teşekküllü. Ama Bodrum'da seyyar stüdyomda korkuyorum mesela, aman fazla sallamayın da masa çökmesin diye falan. Aman fazla bağırmayayım da, komşular şikayet ediyorlar Bodrum'da sürekli. Anlamamışlar tabii, içeride yayın var. Ne kavga çıkıyor içeride, yaşlılar tabii, ne olacak hani orada. Hemen jandarmayı falan arıyorlar Bodrum'da. Burada kavga var diye. Kaç kez dinleyicimiz motorlu jandarma Soner biliyor. Dedim ya burada sıkıntılar var bak, hani yayın sırasında anlamıyorlar bunun bir canlı yayın olduğunu. Ben bağırınca kavga çıkarıyoruz zannediyorlar. Hani burada. Efendim şöyle de bir bakalım neler olmuş. Gram altın şükür çıkmış mı, yükselmiş mi çocuklar evet.
2: Oo, uçuyor abi.
0: Oo, seversin uçmaları kaçmaları.
2: Benim yok ki abi.
0: Zeynep'cim canım benim.
3: İrfan abim, ben de sen gelene kadar bekleyenlerdenim. Erzurum'dan selamlar, iyi yayınlar. Hoş
0: sağ
3: geldin.
0: Sağ ol canım benim, hoş bulduk. Herkes yeniden İstanbul Merkez Stüdyomuza hoş gelmiş. Ama yok, yazanlar var artık orada mısın değil mi? Maalesef. Kanal içinde de bazı dostlarımız, o döndün mü artık? Yok maalesef ya, bugün görüştük, gece gidiyorum. Ben stajyerimi burada, stajyerimizi bırakıyorum burada, gidiyorum.
2: Abi sayende bana da girişte direkt Haşim Akkor hoş geldin dediler. Diğer arkadaşlar aynen. Ooo, Türk Dil Kurumu gelmiş falan.
0: Vay, peki öğrendik mi Kamuran demiyor, yoksa Kamuran
2: ben
0: mı
2: abi
0: diyor?
2: Direkt hayatımdan çıkardım ki.
0: Ya ileride Kamuran adında bir kıza aşık olursan nasıl olacak bu mevzu?
2: Nickname buluruz abi. Buyururuz.
0: Kısaca K mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Kamuran adında bir kıza aşık oldun. Ne diyeceksin ona?
2: Gülüm.
0: sadece gülüm diyeceksin. O senin Kamuran diyemediğini öğrenirse, Kamuran dediğini öğrenirse ne?
2: Ben diyorum abi ya, dememde bir sıkıntı yok.
0: Hadi o zaman canlı yayında bir test edelim bakalım.
2: Yok, cansız yapalım.
0: Ama seni merkez stüdyoya yolladık artık, burada stajına devam et. Belki eğitilirsin burada diye. Ama yok.
2: Serdal abi verecek abi.
0: Bak Serdal abi.
2: Serdal abi.
0: Serdal.
2: Serdal abi.
0: Serdal.
2: Serdal.
0: Sardal değil, Serdal.
2: Abi ooo sen bunu yapıyorsun.
0: Son bir kez Serdal der misin?
2: Serdal.
0: Bak A'yı açıyorsun. Serdal.
2: Serdal. Serdal.
0: Serdal. Öyle gelmiyor mu kulağa sevgili, sevdiğin yani? Serdal. Daha böyle eskiden tabii şapka vardı, yoktu. Şapkayı sen koyuyormuşsun gibi.
2: Şey olacak abi, biraz daha zorlarsan çok farklı şekilde çıkacak abi.
0: Dur ben çıkaracağım onu. Ben bir çalıştırıp geliyorum sevgili dinleyenler.

0: Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Edirne Kapı, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hassa, Seyrantepe güzergahları çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Kavacık Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Reklam. Radyo D.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Ben de burada şarkı söylemeyi özlemişim. Burası Radyo TV'nin Fana Sanan. Bugün merkez stüdyomuzdan İstanbul'dan yayındayız efendim. Sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. Bugün konuyu hasret kaldım yaptık. Ben de hasret kalmışım vallahi buradaki arkadaşlarıma. Semin mesela, Semin Yıldırım'ı gördüm. Tam bir böyle Sayfiye'de kızı gibi böyle ketenleri çekmiş efendim. Şapkası varmış gerçi, göremedik ama şapkayı da takıp gelirse özellikle. Ekiple bugün hasret gideriyoruz. Sizler neye hasret kaldınız efendim? Beyefendi demiş ki derin bir sohbete hasret kaldım İrfan. Vallahi arasak mı, dertleşsek mi sizinle acaba? Ha, ister misiniz? İrfancığım, waffle yemeye hasret kaldım. Bugünlerde yiyemiyorum. Böyle bol meyveli falan değil mi? Neden hanımefendi, diyettesiniz galiba. Yani. Hoş geldiniz tekrardan. Tabii sesimizin buradan daha gür çıktığını söylüyor dinleyicilerimiz. Selam olsun. Bak buraya geldim, yine Bodrum'dan komşular yazıyorlar. Bedriye Hanım, Yasemin Hanım, begon minderi topladım, spreyledim diyor. Ankara'ya götüreceğim. Ankara'da tabii begonville hasret kalmışlar onlar. Orada yok. Begonville sadece, yani Bodrum'da mı yetişiyor bilmiyorum. Mesela Büyükada'da da vardı begonville. Orada bayağı bir toprak, yani ekmeden begonville fışkırıyor her yerlerde. Doğru. Büyükada ve Bodrum galiba Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in çocukluğunda Büyükada'da gördüğü begonvilleri Bodrum'da her yere ekmesiyle galiba. Bu arada bundan istiyorum Yasemin teyzecim, Bedriye Hanımcığım. Bunlardan istiyorum ben. Ya bizim bir ön tarafta diğer Yasemin Hanım'ın ektiği var ama arka bahçeyi istiyorum. Bakayım başka neye hasret kalmışsınız efendim?
1: Efendim? Hayırlı sabahlar,
0: İyi
1: hayırlı
0: akşamlar.
1: Bayramlar,
0: İyi geceler.
1: Hayırlı cumalar kardeşim.
0: Sağ ol, iyi hafta sonları.
1: Bak ben neyi özledim biliyor musun? Emekli olmayı özledim.
0: Hmm.
1: Vallahi bak emekli olmayı özledim. 2010'da emekli oldum ben. 4 yıl evde yattım. O zamanlar paramız yetiyordu. Sonra para yetmemeye başladı. Ne yapıyoruz? Hala çalışıyoruz bak. 2014'ten beri hala çalışıyoruz.
0: Ya. Az önce daha 17 ile alakalı Z kuşağı dedim ama X, Y, Z kuşağı demek gerekir demiş. Oy abla, doğru söylüyorsun. Ya evet, şimdiki nesil biraz böyle dizileri falan da böyle takip ediyor. Biz Radyo D dizisi çekelim diyoruz. Ha? Ne dersiniz kış sezonu? Bu arada baktım neler oluyor diye. Tabii vatandaşın gündemi işte altındı, ekonomiydi. Altın, o düşen altın 7200 TL'nin üzerine çıkmış gram altın. Hadi bakalım, sevinmişsiniz. İrfancığım, tatil için bozdurduğum gramlara hasret kaldı mı diyor dinleyicimiz. Umarım yerine koyarsınız. İrfan, iş yerindeyim. Bir dinlenme çayına hasret kaldım bugün diyor. Efendim, motorlu jandarmamız Soner evlatlarıyla fotoğraf göndermiş. Selam olsun.
2: İrfan abi, seni seviyoruz.
0: Canım, öpüyorum.
2: İrfan abi, seni seviyorlar.
0: Canım, iyi bayramlar. İyi bayramlar.

0: İrfan Aslanhan.
1: Ah İstanbul, ah İstanbul. Vallahi ben de İstanbul'u özlemişim. Yani enteresan bir şehir İstanbul. Buranın trafiğini, efendim, işte o nemli havasını falan değil de yani İstanbul özleniyor. Bodrum'dayken İstanbul'u özlüyorum. Enteresan, İstanbul'a geliyorum. Bu sefer Bodrum'u özledim. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanan. Konumuz hasret kaldım. Kim nereye hasret kalmış, neye hasret kalmış? Vicdana ve merhamete hasret kaldık diyor dinleyicimiz. Şimdi bir de yine vatandaşları ilgilendiren bir haber sevgili dinleyenler. Genelde Instagram'da falan bir şey görüyorsunuz, sosyal medyada satılık bir şey. Fiyatını soruyorsunuz. Size fiyat yazmıyorlar. DM'den cevap verdik diyorlar yani. Evet. İşte diyor ki mesela merhabalar. DM'den fiyat bilgisi verildi. Bilgi verildi. Niye herkesin göreceği şekilde vermiyorlar bu fiyatları efendim? Niye? Bugün bakanlık harekete geçmiş. Sosyal medya platformlarında satılık veya kiralık ev ve araç ilanlarının altına yazılan fiyat için DM, işte bilgi verildi DM ile devri resmen kapatılmış. Ticaret Bakanlığı dijital mecralardaki şeffaflığı arttırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla mevzuata aykırı hareket eden işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan son incelemelerde kural ihlali tespit edilen 42 emlak firması ve 40 otogaleriye toplamda 8,2 milyon, 8,5 milyon lira para cezası kesilmiş. Efendim buradan da duyuralım. Eğer ki birisinden fiyat bilgisi istiyorsanız size öyle DM'den verir. Sana başka fiyat, ona başka fiyat. Ondan böyle yok. Bence sadece araba ve evlerle alakalı değil, diğer bütün ürünlerle alakalı. Hani nasıl restoranlarda kapıların önüne özellikle fiyat zorunluluğu geldiyse bu da öyle olmalı diye düşünüyorum. Sadece ev ve araçlarla alakalı değil ki, yavaş yavaş o da gelir diye düşünüyorum. Senin hiç böyle bir fiyat bilgisi isteyip de ulaşamadığın oluyor muydu öyle?
2: Oo,
1: ne o?
2: Abi ben mesela şey yapardım sırf gıcıklık olsun diye. DM'den bilgi alırdım. Hı-hı. Mesela yorumlara insanlar yazmışlar ya işte. Direkt oraya yazardım fiyatını. Bu kadarmış. Örnek veriyorum 5 liraymış.
1: Vatandaş yararlansın.
2: Tabii.
1: Niye yani özellikle DM'den veriliyor bu bilgi?
2: Ya flört edeceğiz ya da tipimize göre bir fiyat verecekler bize. Bakacak. Bunda para yok ya, bu öğrencidir falan diyecek. Bunu ucuz olsun.
1: Diye acaba mı yapıyorlar? Bilemem ya. Evet sevgili dinleyenler, böyle bir bilgi size. Fiyat için DM yazanlar yandı. Eğer ki böyle yapanlar varsa size, herkesin içinde cevap veremeyen ve gizli bir şekilde özel mesaj verenler demek ki bir iş çeviriyorlar, haberiniz olsun. Evet, Instagram'da özellikle nefret ettiğimiz bir şey. Yani DM'den fiyat bilgisi verildi. Bana niye herkesin içine veremiyorsun o fiyat bilgisi? Niye başkasına ayrı fiyat, bana ayrı fiyat mı ya? Olacak şey mi bu yahu?
3: Maaşımı harcamaya hasret kaldım İrfan. Aylığım yatar yatmaz krediler kesiliyor, banka kesiyor direkt yani. Böyle hep borç, hep borç.
1: Hep borç, hep borç yani, hep... Hep borç. Pekala, haber merkezimize Semin Yıldırım'a gidiyoruz. Bir günün son gelişmelerini dinleyelim. Sonra 0549-204-0104'e hasret kaldım deyin. Bakalım neye hasret kalmışsınız, öğrenelim. Biraz sonra geliyorum.
4: Bu yaz gittiğin her yerde her zaman seninle.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alınmasının ardından mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü belirtti. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, ABD göçmenlik ve gümrük muhafaza personeline elektrik şoku veren özel eldivenler tedarik etmek için 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Karar, insan hakları örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çıkan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle 42 bin kişi için tahliye emri verildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D.

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: İrfan Aslanhan.
1: Evet canım.
2: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Geldik merkez stüdyomuzda 3. saatimiz efendim. Vallahi burada merkez stüdyomuzdayken kendimi uçak pilotu gibi hissediyorum bu stüdyoda. Ama Bodrum'da seyyar stüdyomuzda yayın yapınca, değil mi ya, burada pilot gibisin, orada at arabası kullanıyor gibisin yani. Burada daha zevkli yayın yapmak. Sizler de hoş geldiniz. 0549-200-04'e. Ne dedim ben? 204 ezberledin mi numaraları? Söyle bakayım canlı yayın numaramızı, WhatsApp numaramızı.
3: Ezberledim abi onu ben ya.
2: Nasıl ya? Oho, senin de kaç gün oldu staj yapalı? 0549-204-0104. Söyle bakayım.
3: Ezberleyeyim bir dahakine.
2: Ya yarınlar. Sen ne Kamuran diyebiliyorsun, ne Serdal diyebiliyorsun sen. Nasıl bunlar nasıl radyo televizyon okuyorlar ya? Ben anlamıyorum ya. Efendim hayırlı kandiller olsun. İyi bayramlar ayrıca. Değiliye her gün bayram. Küçük kardeşimiz mesaj atmış. Anneme hasret kaldım diyor.
4: Hasret kaldım. Anneme hasret kaldım.
2: Uykuyum. Ve kandil mesajları da var.
4: Kandiliniz mübarek olsun. Lütfen yayında bunu okuyun.
2: O canım benim.
4: Selamun aleyküm.
2: Selam canım, selamun aleyküm. Efendim konumuz hasret kaldım. Bir kardeşimiz rock müziğe hasret kaldım demiş. Kim bu, bizim Selim mi? Şebnem Ferah hayranı Selim. Zaten Selim, Şebnem Ferah konser verdiğinde, değil mi, o orayı dolduranlardan anlaşılıyor yani rock müziğe. Biz çünkü bu rapti, trapti falan böyle bizi artık bir boğdu. Farkındaysanız da artık bitme noktasına geldi. Yani artık rapçi türemiyor yani. Hani bir dönem o kadar çok türedi ki rapçi, rapçi, rap, rap, rap, rap, rap. Şimdi gördüğünüz bu yaz bir tane yeni rapçi duymadık. Veyahut da yeni rap şarkısı duymadık. Yani yavaş yavaş artık bitişe doğru her müziğin böyle popüler olan... müziğin böyle bir çıktığı gibi inişi de var. Rap müzikte o inişi görmeye başladı. Umarım rock müzik gerçekten hani enstrümanlarla yapılan, öyle bilgisayarla yapılan bir iş olmadığı için gerçek müzik, rock müzik. Mustafa ne yazmış? Eller ona doyarken ben onun yüzüne hasret kaldım İrfan abi demiş. O ne demek ya, eller ona doyarken? Ya ağır olmuş Mustafa'cığım yani. Bakayım şöyle bir, alttan şöyle bir. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Annem 4 yıl oldu demiş. Allah hayatta olan tüm annelere sağlıklı, huzurlu ömürler versin demiş. Hayırlı kandiller diyor. Teşekkürler Nazmi Hanımcığım. Sağ olun efendim. İrfan, bizim de senin o stüdyodaki haline hasret kaldı cüzü. Evet. Burada bayağı hareketliyim. Bir yan tarafa hareket çekiyorum, bir sağ tarafa hareket çekiyorum. Bodrum'da kıpırdayamadan yayın yapıyorum çünkü. Yani orada aman çökmesin falan diye. Efendim Bülent Ersoy gündemde. Neyle gündemde Bülent Ersoy? Bakalım. Bülent Ersoy'dan sert tepki. Kuşadası konserine hasta olduğu için... Geç çıkan Bülent Ersoy gecikmesine tepki gösteren bazı seyircilere küfretmiş, sert sözlerde karşılık vermiş. Hasta hasta çıktım ben buraya, insanlar gelmiş ayıp olur diye. Defol git be falan demiş yani. Şimdi bakın Bülent Hanım'ın gerçekten hani son zamanlarda niye böyle agresif falan, artık yaş ilerledi. Bir tane Bülent Ersoy'umuz var. Türkiye'nin, Türk müziğimizin en güçlü seslerinden birisi. Böyle kabul mü etmek lazım? O konsere gidenler de hadi yiyeceğiniz naneyi bilin de gidin yani artık ya. Böyle bir durum oldu yani. Konserinde böyle bir mevzu yaşanmayan konseri yok. Ama bir tane Bülent Ersoy'umuz var. O da artık son zamanları üzülürüz. Gerçekten üzülürüz arkasından. Çünkü çok sert eleştiriler var. Görüyorum yazarlar falan da paylaşmışlar. Ama madem öyleyse çıkmayın diyen var. Konseri iptal etseydi, millete sövecekse niye çıktı diyor. Bülent Hanım da demiş ki 5 tane doktor kuliste. Ambulans kapıda, ona rağmen size saygımdan çıktım demiş. Ama bakın, bunu bilmiyorsanız belki de benden duyacaksınız. Bülent Hanım'ın sahnede ölmek istiyorum diye bir isteği var. Kimine bu tabii çok romantik böyle şey gelebilir ama gerçekten böyle bir şey istiyor. Hatırlarsınız yıllar önce Zeki Müren de TRT'nin bir canlı yayında fenalaşıp ki yıllar sonra televizyona çıkıp biliyorsunuz öyle aramızdan ayrılmıştı. Bülent Hanım'ın da öyle bir isteği var. Sahnede ölmek istiyorum diyor yani. Şimdi diyeceksiniz bazı şeyleri tadında bırakmak iyidir. Bazı vedaları da zirvede bırakmak güzeldir falan ama Bülent Hanım ölene dek çalışacak. Yani ölene dek.

0: Çok çektim çok.
1: Çok çektim elinden çok aşk bana uzak dursun.
2: Radyo makinesi.
0: Ya. Burası Radyo D. Selam olsun Bülent Ersoy. Şu an gündemde en çok konuşulanlar arasında bakıyorum. Ve size dinleteceğim neymiş o işte herkesin tepki gösterdiği konuşması Bülent Hanım'ın.
3: Maşallah. Hı. Ne oldu böyle? Hı? Ölünün körü.
0: Ama bakın yani bir de insanlar tabii Bülent Hanım ne söylese gülüyorlar da yani o orada. Neredesin, saat kaç demişler Bülent Ersoy. Bu saatte sahneye mi çıkılır demişler. Kadın halbuki hasta. Ver.
3: Hasta hasta çıktım ben buraya. Siz saygıdan ne anlarsınız be? He? Saygımdan çıktım buraya.
0: Ya.
3: İnsanlar gelmişler. Ayım olur diye. Saat kaçmış. Defol git.
0: Ya kadın defol git diyor, ona da gülüyorlar orada. Ciddi ciddi söylüyor ama.
3: Lanet olsun ya. İyilik yaramaz. İnsanlık yaramaz. Olmaz. Direkt ben çıkmıyorum diyeceksin. Olacak mı diyecek?
0: Tabii.
3: 5 tane doktor ve seyirciye saygı işte ama... Seyirciye bu saygısızlık mı çıkmam benim? Ha?
0: Orada yapıştırmış efendim. Evet. Orada. Orada mevzu patlamış.
3: Ve ben 55 sene hep bunu düstur edeyim.
4: Biliyoruz.
3: Şimdi neden diyeceksiniz? İçeride 5 doktor, kapıda ambulans. Ama ne olursa olsun, ölmediğim müddetçe inanmayabilirler. Bir terslik oldu derler. Hani bazen böyle parasını almayan bilmem ne olan bir şeylerden ötürü mırın eder artist ve işte güzel olmayan, şık olmayan bir şekilde efendim hoş bulduğunda hareket eder. Benim çünkü parayla kulla alakam da yoksa neyse.
0: Doğru söylüyor. Yani Bülent Hanım'ın bu saatten sonra gerçekten parayla işi yoktur. Kazandı.
3: Ben çıkacağım.
0: Çıkacağım demiş yani.
3: Ama ölürüm ama kalırım.
0: Helal olsun.
3: Zaten artık ne oldu?
0: Bir tane Bülent Ersoy'umuz var ya. Geçmiş olsun bu arada. Bülent Ersoy'a geçmiş olsun. Reklamımız var. Reklamlardan sonra geliyoruz efendim. Hasret kaldım günü konusu.

0: ve İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da Top 20.
5: 104'te Radyo'da.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Reklam.
12: Öncelikli yayın.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Ben Bu Yaz Neredeydim diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanan. Konumuz bir yandan hasret kaldım. İrfancığım, ben bir şeye hasret kalamıyorum çünkü ismimin anlamı hasret demek ki ben hasret olunan kişiyim demiş Özlem. Hasret olunan kişi, nasılsın Özlem? Serpil de diyor ki İrfancığım, elit beyefendilere hasret kaldım diyor. Nerede bu Türkiye'deki elit beyefendiler demiş. Bak, elitten kastın ne, elit ne? Hani böyle cebi şişik, böyle bankası kabarık mı oluyor elit ne? Serpil'cim, elit beyefendilere hasret kaldım diyor Almanya'dan Serpil. Bu arada Bodrum, ben İstanbul'a geldim, Bodrum daha sıcakmış, çok fenaymış. Vallahi gece serinlemeye başlasın o Bodrum, geliyorum. Geliyorum. Salı ve Perşembe, geçtiğimiz hafta zaten zordu. Salı ve Perşembe sahnem var. Ama bu kadar İstanbul gibi leş bir nem yok Bodrum'da. Vallahi İstanbul'da tabii her taraf beton olduğu için leş bir nem var yani. Hiç çekilmiyor İstanbul'un nemi. Ne o Caner Bey?
1: Mutlu olmaya hasret kaldık İrfan.
0: Hiç çekmişsin ben. Öyle bir hasretlik var yani. Caner Beyciğimiz, Caner Gültekin. Efendim, bu yaz şöyle haberler gördük. İşte neredeydi? Batman'da mıydı? Siirt'te mi? Bir sitede şortla dolaşmak yasaklandı biliyorsunuz. Bugün de var sosyal medyada. Doğru mu bilmiyorum. Kayseriler, size sorayım bunu. İç Anadolu'nun en büyük aqua parkı açılmış Kayseri'de. Ama sadece erkekler girebiliyormuş yani. Yok, şey de yok yani, hani bir taraf hanımlara, bir taraf beylere de yok. Sadece beylere yani. Bu doğru mu bu sıcakta? Ne demek yani? Bu kadınlar size ne etti ya, Allah'ınız? Kayseri'den bizi dinleyen dinleyicilerimiz, bu haber doğru mu?

0: bakın ne güzel yazmış hanımefendi. Diyor ki İrfan'cığım diyor, kadınlar en büyük hatayı bu erkekleri doğurmakla yaptı. Vallahi ben de kabul etmiyorum. Bu ayrımcılığı kabul etmiyorum yani. O yüzden kadınlar birlik olun. O zaman siz de kendinize ayrı bir deniz yaptırabilirsiniz. Yani vallahi bilin. Ne derdi var insanların, kadınlarımızda bilmiyorum ki. Pekala bakalım. Tülin diyor ki bunlar da erkek erkeğe eğlensinler o zaman İrfan. Kayseri'den dinleyicimiz, ben böyle bir şey duymadım bizim Kayseri'de demiş. Aqua Park yapılmış efendim sadece erkeklere. Yani ne kadar sıkıcıdır orası değil mi? Leş gibi bir yer olur yani. Bu yaz çok acayip şeyler diyor. Gerçi dünyada da böyle acayip haberler bu yaz çıktı. Geçenlerde ABD'nin New York şehrinde toplu dava açtı vatandaşlar birleşip. O da şöyle, biliyorsun enerji içecekleri var. Hani diyorlar ya işte içince kanatlandırır bilmem ne falan diye. Bayağı böyle toplandı insanlar. Dediler ki bu kanatlandırmıyor yani. Şaka değil gerçekten. Ama yani o markanın, içeceğin sağladığı tabii hani özellikle bazı vaatler var. Hani bilimsel bir temele dayanmayan vaatler. Baya dava açıldı. Yani tüketiciyi koruyan orada gerçekten çok önemli yaptırımlar var. Bu markaların abartılı vaatleri hakkında da bir sürü ceza yazıldı. Hani 13 milyon dolarlar bilmem neler falan. Hani biz hakkımızı aramayı bilmiyoruz ya. Mesela havuz yapılmış sadece erkeklere. Hadi hanımlar şöyle bir yürüyelim bakalım. Hayırdır ya, siz o havuzun suyunu bir boşaltalım değil mi yani? Hayırdır ya. Ya kimi almıyorsun oraya? Ama bu gerçek. Bizim de mesela az önce şey yaptık. Son zamanlarda hukuk açısından işte mesela DM ile bilgi verildi diyor. Fiyat soruyorsun bir şeyi internette falan. Niye? Çünkü sana başka muamele yapıyor, ona başka muamele yapıyor. Yani ve şu an bakanlık tarafından yasaklandı. Son zamanlarda gerçekten de bayağı her koldan böyle bir düzenleme, ondan sonra şeyler var. Çok önemli şey. Haklarımızı bilmiyoruz çünkü. Bakın yurt dışında bu kanatlandırmadı diye dava açmış, toplanmış insanlar. Hadi içinde de bir sürü zararlı şey var demişler. Kazanmışlar dava yani. Çok önemli şeyler yani. Tekrardan söyleyeyim, siz de mesela internetten alacağınız bir şey, fiyat bilgisi istediğinizde, fiyat bilgisi DM'den verildi dediği zaman suç işliyor o kişi. Sana başka muamele yapıyor, ona başka muamele, kafasına göre fiyat veriyor. Yani böyle bir hakkınız var.
1: Sevdalılar alarken durulur kara deniz, deli fişe.
0: Ticaret Bakanlığı şeffaflıkla fiyat bilgisi vermeyen işletmeler için harekete geçti. 42 emlak firması 40

Günün konusu hasret kaldım. İrfan İstanbul'da dalga sesine hasret kaldım diyor. Dalga sesine. Ya İstanbul'un her tarafı deniz. Gerçi tabii rüzgar yok. Dalgalar yok bu aralar ya. Evet ya. Artık dur, sonbahar geliyor. Efendim ne demiş? İrfan hasret kaldım mesajlarımı yayınlamana diyor. Hemen açıyoruz efendim. Hasret kaldım.

0: Hasret kaldık İrfan. Hasret kaldık. Hasret kaldım.
1: Ya canım benim.
0: Ne diyeyim? Hayırlı kandiller, iyi akşamlar.
1: Sağ olun kardeşim. Hayırlı kandiller. Kandiliniz mübarek olsun efendim. Reklam var. Reklamlardan sonra veda için buradayız. Ne yapalım, damar mı hareketli mi kapatalım? Var mı trafik Türkiye'mizde? Nerelerde trafik var? Bir damar yolunu açalım mı?

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Zincirlikuyu Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyran Tepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Maltepe, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde oldukça etkili, aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Efendim burası Radyo D. Birazdan yola çıkacağım. Uçakla hemen gideceğim. Tekrardan Mevlid Kandilimiz mübarek olsun sevgili dinleyenler. Dualarınız memleketimizle bizimle olsun. Merhameti, adaleti, güzel ahlakı, insan olmanın sorumluluğunu Rabbim herkese nasip etsin. Herkese, hepimize. Ufuk abi çok teşekkürler. Konuyu hasret kaldım yaptık bak. Diyor ki dinleyicimiz, İrfan kaç yıldır yurt dışındayım, ezan sesine hasret kaldım demiş ya. O kadar önemli ki o sabah ezanının verdiği o huzur hiçbir şeyde yoktur. Gerçekten de böyle elini açıp iki dua edersin, çok kıymetlidir. Umarım bir an önce gelirsiniz topraklarınıza. Makinesiz. Sevgiler olsun size de. Volkan Konağı hasret kaldım demiş. Ya evet, daha hani bir yıl falan olmuştur herhalde değil mi? 1,5 yıl falan olacak. Ama Volkan abiye de hasret kalınmaz mı ya? Gerçekten öyle. Canımız Volkan abimiz. Volkan abi sevdiği insanlara o benim akrabam derdi biliyor musunuz? Gerçekten. Onun güzel yüreğine, onun vatan sevgisine hasret kaldık. Doğru. Bir tane o zaman Volkan Konak şarkısıyla kapatalım o zaman. Öyle yapalım.

Koray Avcı'yla düeti var, Feriyim. Onu yapalım. Hatta bir de şiir okuyor orada Volkan abi. Kerem kardeşimiz de Instagram'da şey yazıyor. Eski tipime hasret kaldım abi. Eyvallah. Hasret kaldığınız ne varsa bu gece ettiğiniz dualarla şu mübarek kandil gecesinde Rabbim nasip etsin sizlere efendim. İnşallah. Feriyim. Feriyim fidanım. Volkan abi yorumuyla Koray Avcı ile birlikte sizlerle olacak efendim. Yarın bir kaza bela olmazsa ben şimdi uçağa bineceğim, Bodrum'a gideceğim, oradan yayınımı yapacağım. Güzel oldu, ben de hasret kalmıştım ekip arkadaşlarıma. Fatih abiyle toplantılarımızı, sohbetlerimizi yaptık. Güzel oldu.

Efendim tekrardan hayırlı kandiller diliyorum. Mübarek gecenin gönüllerimize bir huzur vermesi, para bekleyenleri hanelerimize bereket getirmesi dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.

Allah'a ısmarladık efendim. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Instagram'dan sohbete devam edebiliriz. İrfan Boşuk Aslanhan.

0: bana dedi kulaklarını bırak. Bir tek sesin kalsın yüreğinde. Bir tek sesin kalsın şu döşümde dedi. Ondan sonra git nereye gidiyorsan ben zaten dinlerim seni. Yediler bizi Volkan abi, yediler.
1: Sorunlar.

0: reklam.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: İrfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23

0: bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: burada. Nefes burada. Sahne seninle.
1: Sahne. Radyoda. Sahne.

0: Şehrin gürültüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne, sahne seni çağırıyor. Sahne.
1: Bekledim.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: yatamadım.
1: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Teşekkürler.
1: Radyo'da.
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.
2: Radyonun sesini aç.
1: Radyo.

0: Bir an eme.
1: Nobel.
0: Hoş geldin. Hoş aşkım.
1: Radyo 1.
2: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.